Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

bu en güzel rüya. Beni çok sevmiştin yeminle güya. Alevdin, yangındın, söndürdün beni.

0: Radyo İkin.
1: Yüküm ağırdı benim zümrüt gözlüm. Sırtımda dünyayı taşırdım. Mangal gibi yüreğim, bükülmez bileğim vardı. Tuttum mu feleği, duvara çakardım. Ne cehennemden korkardım, ne zindanlardan. Zümrüt gözlüm, bir tek gücüm sana yetmedi, sana. Tutamadım ellerinden, düşürdüm, yitirdim. Bundandır benim kahroluşum, bundandır zümrüt gözlüm. Ve sessizce yok oluşum, bundandır zümrüt gözlüm. Zümrüt gözlüm, koru kendini. Bizim gibilerin bitmez kederi. Kaybol.

ki aşk bitmiş Zümrüt gözlüm. Demek ki bu kadarmış, yok bir sözüm. Eyvallah, git senin özgürlük. Yıkımlardan çoğaltırım da bütün enkazlardan sağ çıkartırım seni.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
2: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu.

Radio Ekin. En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi

0: 0541-483-60-60 0541-483-60-60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eğrisi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541-483-60-60 0541-483-60-60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
2: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Hadi bak sayayım ha. Ondan geriye doğru. Çıkmazsan kapına dayanırım. 10, 9, 9. Neydi lan?
1: 8.
0: 8, 7, 6.
2: Ula şimdi durup dururken ok yoluna kurban gitmeyek. Ne yapsak ya?
3: Ne bileyim ben.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
0: 2. 1.
2: 1. Burada. Burada.

0: Sayın başkanım, hasta mısınız? Yüzünüz sapsarı.
1: Cuma günü saat 4'e 10 kala öleceğim.
0: Bunu bekliyordum sayın başkanım. Allah sevdiği kulunu yanına erken çağırırmış. Sizi çok arayacağız başkanım.
1: O zaman sen de gel.
0: Aman başkanım, benim yapılacak daha çok işim var.
1: Benim de var ama dinlemiyorlar. Mikrofonu hazırla, öleceğimi benim ağzımdan duysunlar.
0: Hay hay efendim.
1: Çok sevgili vatandaşlarım, size üzücü bir haber ileteceğim. Dün gece öleceğim bana melekler tarafından bildirildi. 2 gün sonra cuma günü saat 4'e 10 kala öleceğimi siz sayın vatandaşlarıma en derin sevgilerim ve muhabbetlerimle bildiririm. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Çekemeyenler çatlasın.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeyi

0: Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara ilisi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara ilisi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara ilisi Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara ilisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, E-Devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara ilisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam.

reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asmoğulları
3: Kuyumculuk.
0: Asmoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

Böyle daha iyi oldu değil mi? Güzel. Tamam, kalanı da artık ondan sonra yaparız. Sevgili Barış'a çok teşekkür ediyorum. Burada sistemlerimizde ufak bir iyileştirme yapılıyor. Tamam, artık kalanı saat 10'da yap. Tamam, eyvallah. Acayip yağmur yağıyor ya. Abi ben arabayı yolda bıraktım. Öyle bir yağmur var ki. Feribotla geldim. Ya oğlum sen nasıl bir insansın ya? Oğlum burada feribot var mı? Deniz var mı burada? Var mı deniz burada? Yok. Nasıl feribotla geldim? Yemin ediyorum senin beynini var ya bak, kuşa taksam kuş geri geri uçar gider, bir ağaca kafasını vurur düşer ölür yani. Deniz var mı burada? Yok. Yani matı korkunuz ya.

0: tüm dinleyicilerimize hayırlı işler, bol kazançlar, sağlıklı bir gün dilemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sevgili Hasan, sana da günaydın. Ya bu sosyal medyada bu aralar şey var, dikkat ediyor. Herkes abi 80'lere gidiyor ya. Herkes 80'leri paylaşıyor. Değil mi? Sen de mi paylaştın? Resimler için Photoshop yapıyorlar. 80'lere gitmişler. Kıyafet, saçlar falan. Hayır, bir şey diyeceğim. Yani şu an aklınıza hani 80'ler ya da 90'lar dediğimde aklınıza ilk gelen şey nedir? Hani bu bir oyun olabilir. Her şey olabilir. Mesela 80'ler deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Deli Murat. Söylesem mi bilmiyorum ki. Evet, eskiden ne kadar şeydi ya, ya dikkat ediyor musun? Artık sokaklarda böyle oyun oynayan çocuklar yok yani. Eskiden çıkardık abi dışarıya. Ya araba tekerleğiyle oyunu, araba tekerleği bulurduk ya biliyor musun? Araba tekerleğiyle böyle süre süre giderdik ya. Ne güzeldi o günler değil mi? Şimdi mesela böyle sokaklarda dikkat ettiniz mi hiç? Ya sokakta böyle oyun oynayan çocuk gördünüz mü hiç? Görmüyorsunuz değil mi? Ya. Abi güzeldi 80'ler 90'lar güzeldi ya. Gerçekten yani. Çocukluğumuzu yaşadık ya. Ne oyunlar oynuyorduk ya. Aklıma gelen oyunlar mı? Mesela yakar top oynardık. 9 taş mıydı? O topu havaya atıyordun. Renk söylüyordun mesela. Ne o yakan top muydu? Yakar top muydu? Ne diyorlardı ona? Bilen var mı?
1: Deli Murat.
0: Hani topu böyle havaya atıyordun. Ya kırmızı diyordun. Herkes gidiyordu kırmızı bir şey tutmaya çalışıyor. Neresine denk gelirse. O zaman bir arkadaşım vardı hiç unutmuyorum. Askeri yeşil diye bağırdı çocuk. Pantolonunu indirdik. Kilodu askeri yeşilmiş. Ölmez diyorlar. Hepimiz tuttuk böyle. Allah'ım yarabbim ya. O yakar top muydu? Yakan top muydu? Çok iyi hatırlam. Alman kale vardı mesela aklıma gelenler. Alman kale top havadan veriyordun. Şey vuruyordun yani yere değmeyecek. Öyle bir şeydi. Var mı efendim

0: Aslında yıllardır yapmak istediğim bir proje var. Ya, bu sene artık olmadı ama inşallah. Sevgili ağam, seneye böyle bir proje yapalım mı ya? Vallahi ben yıllardır yapmak istiyorum. Elvan ağamla böyle bir araya gelelim aslında. Bir ara böyle Silivri tarafında ne bileyim bir piknik alanı kiralayacağız abi, tamam mı? Bir piknik alanı. Herkes böyle çocuklarıyla gelecek. Yani böyle tek gelmek yok abi. Herkes çocuklarıyla gelecek. Bu, orada böyle bir babalar olarak, tamam mı? Babalar, anneler olarak biz küçükken oynadığımız oyunları oynayacağız. Çocuklar da izleyecek. Hem böyle piknik yapılacak. Nasıl abi? Biz de çocukluğumuza geri dön. Düşünsene abi. Elvan abla beraber uzun eşek. Ben yastık olurum ha. Abi düşünsene nasıl bir şey ya. Çocuklar mesela izlese o an ne yaparlar acaba? Gerçi hepsinin elinde tablet olacak o gün ama abi tableti yasaklayacağız. Abi düşünsene şimdi, gözünü kapat. Biz büyükler olarak uzun eşek oynuyoruz mesela orada. Çocuklar görüyor. Tepkilerini düşünebiliyor musun?
1: Anne!
0: Ne oldu?
1: Babama bir şey yapıyorlar.
0: Ne yapıyorlar?
1: Babam kafasını adamın bacağının arasına sokmuş. Üzerine insanlar zıplıyor.
0: Şimdi biz oyun desek böyle oyun mu olur derler yani.
1: Vallahi aslında güzel olur ya, değil mi?
0: Çaycı güzel olur değil mi? Biz oynayacağız, çocuklar izleyecek abi, nasıl? Tabii çocuklar için psikolog falan da getirmemiz gerekiyor. Baba bu ne ya, manyak mısın sen ya?
1: Bilmiyorlar ki. Tabii. Vallahi güzel olur aslında, yemin ederim. Yıllardır yapmak istediğim bir hayal bu aslında. Değil mi? Değil mi? Efendim, aklınıza gelen, küçükken oynadınız, sizi böyle çocukluğunuza götürecek varsa bir oyun yazın bakalım.
0: Çelik çomak, o ne? Ben onu bilmiyorum abi, yani İstanbul'da doğup büyüdüğümüz için. Şimdi köylerde oynanan oyunlar var. Mesela onlara hakim değilim yani. Çelik çomak nasıl oynanıyordu mesela? Abi bizim oyunlar da kötüydü ya. Hastanelik olan arkadaşım vardı ya.
1: Neyse. 0541
0: 484 60 60 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız, buradan ulaşabilirsiniz. İster yazılı ister sesli olarak da mesaj gönderebilirsiniz. Hadi bakalım. Bugün biz de çocukluğumuza gidiyoruz. Hadi.
2: Deli Murat.
1: Buyurun benim.
0: Bak. O zamanlar annelik de zordu, biliyor musun? Tabii annelik de çok zordu. Bak abi, ben neyse birazdan geleceğim. Bak, anneler neler yapıyor. Şimdiki annelik... Hadi.

Ben de 90'lara gireyim. Tamam sen 90'lara gir. Tamam hadi. Ve mendil, mendil kaçırmaca. Mendil kaçırmaca neydi ya? Mendil kaçırmaca. Çaycı biliyor musun? Mendil, sümüklü mendil kaçırmaca. Şeydi galiba o, benim yanlış hatırlamıyorsam. Hani oturuyordu böyle daire şeklinde. Genelde bayanlar oynuyor, kızlar oynuyordu onu. Abi sen de az değilse hep kızlarla beraber herhalde oynuyorsun. Yazdığı ilk oyun böyle kızlarla oynanan. Şeydi, herkes çöküyordu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yağ satarım, bal satarım. Öyle bir şey miydi o ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Yağ satarım, bal satarım. Böyle arkalarında dolaşıyordun. Mesela hangi kızdan hoşlanıyorsan mendili onun arkasına bırakırdın bana. Doğru mudur? Tamam, öyleydi. Sen de çapkın seni. Benden sonra oldu paramparça. Bu ne, anlamadım bunu ama.

0: Ramaz abi, senin işi de birkaç gün sonra hallediyorum, haberin olsun. Bakalım dur. Abi bunu bir ses geldi ama yayına vereyim mi bunu? Vereyim bir yayına, dur bakayım. Kendi anlasın bakayım, mendil nedir o? Oğlum, evcilik mevcilik o değil yani, tamam mı? Biliyorum. Şöyle yapalım. Bu arada İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış var. Ona göre hazırlıklı olun. Bakalım neymiş bu. Sevgili Elvan ağam, veriyorum sesi yayına, verdim.
1: Murat'cığım o değil, o değil. Şimdi iki tane takım oluyor. Murat'cığım o değil, o değil. Şimdi iki tane takım oluyordu. Atıyorum 7 kişi bir tarafta, 7 kişi bir tarafta. Ortada bir tane çocuk oluyordu. Çocuk mendili tutuyordu. Oradan sırayla biri geliyordu ondan karşı karşıya. Mendili öbür arkadaşından dokunmadan alıp kaçarsa sayı oluyordu.
0: Hatırladım, hatırladım, hatırladım. Evet, evet, hatırladım. Doğru. Hatırladım, mendil oyunu oydu. O şey neydi ya? Ya arkasında böyle dönüyorduk ya, mendili arkasına bırakıyorduk. Sonra alıp kovalıyordu. Onun ismi neydi ya? Benim aklıma o geldi ama doğru. Mendil oyunu oydu. Yaklaşık böyle bir 50 metrelik mesafe. İki grup karşı tarafta, bir de bu tarafta. Ortada bir tanesi mendili böyle havaya kaldırırdı. Başla derdik. Koşardık, mendili kim alıp gidecek? Kendi kalesine gittiği zaman rakip oyuncu ona temas etmediği sürece kazanmış oluyorduk. Değil mi? Evet. Şey neydi o, arkasında dönüyorduk ya böyle, yağ satarım, bal satarım, öyle mi? Yanlış mı oluyor? Abi şey de başı artık beyin de çalışmıyor. Tabii beyin de çalışıyor. Yaşlandık artık, hatırlamıyoruz ki.

Öyle mi? Sevgili yeğenim. Hafta sonu düğünü vardı şu an. Nerede? Antalya'da bana kulak veriyorlarmış. Düğünden sonra balayına gittiler. Kolay gelsin. Evet Çaycı abi. Yedi, tek tek evleniyor gidiyor herkes işte yani. İnşallah pişman olmaz yani. Antalya'da şu an Antalya merkezde. Günaydın. Hadi bakalım balayının tadını çıkartın. Ne zaman dönüyorsunuz?

0: Onbendil kapma oyununun videosunu göndermiş bana.
1: Başkanım benim böyle tepsi, başkanım benim böyle tepside kaşıkla yoğurt satın alırdım. İlk aklıma gelen her zaman odur.
0: Tepside kaşıkla yoğurt satın alırdı. Ne güzel bir cümle. tepside kaşıkla yoğurt satın alırdı. Ha sen şey eskiden böyle şey kovalar yoktu. Ondan bahsediyorsun galiba. Tepside satıyorlardı öyle. Kaşıkla poşetin içine koyuyorlardı. Ondan bahsediyorsun galiba değil mi? Herhalde ondan evet.
1: Başkanım oyun olarak da çöplerde çok gazoz kapağı toplayıp da gazoz kapağıyla oyun oynuyordum.
0: Evet gazoz kapağı. Şimdi ben Aksaray Yeni Kapı'da doğup büyüdüm. Tren istasyonu bize çok yakındı. Biz de mesela böyle gazoz kapaklarını alırdık. Tren istasyonu raylarına koyardık. Efendim şey. Oğlum ne suçu ya? Evet. Gazoz kapağı rayların üzerine koyardık. Tren geçerdi. Onlar böyle jilet gibi olurdu. Sonra alırdık onları işte. Toprağa neydi oyunun ismi neydi? Gazoz kapağı oyunu. Ne o? İsmi de yoktu herhalde onun. Değil mi? Böyle şey yapıyorduk. Diziyorduk böyle misketle vuruyorduk. Allah şimdi bir çocuğa oynatsana bakayım. Evde bir çocuğa da geldi gazoz kapaklarını şey yapalım. Vuralım işte dizelim oynayalım. Bak küçükken benim başıma gelen bir olay var. Anlatayım ya. Bunu anlatmam gerekiyor. Şimdi... Ağam iyi dinle bak. Yılan oyunu vardı bilir misiniz efendim? Yılan oyunu. Böyle yılan çiziyorduk. Dört parmak kalınlığında gazoz kapaklarla böyle üç hakkımız vardı. Üç kere vuruyorduk. Yılanın içinden çıkmayacaksın dışarıya. Yılanın başına da böyle 12 yazardık. Oraya kadar gideceksin. Şimdi mahallenin şimdi zengin çocukları böyle gidiyordu. Camcıya gidiyorlardı abi. Camcı macun alıyorlardı tamam mı? Macun. Tabii oğlum onlar zengin oluyor. Macun kullanırlar. Çocuğu para yok bizde. Biz de şey çamur alıyorduk. Bildiğin çamur abi. Çamuru alıyorduk. Gazoz kapağının içine koyuyorduk. Hani ağır olsun ki. Böyle vurduğunda kaçmasın. Yılanın dışına çıkmasın. Şimdi baktım abi o çocuklar böyle macun koyuyorlar. Zengin çocukları. Biz de çamur almışız abi içine. Lan dedim ben de dedim macun almam gerekiyor. Ne yapayım ne yapayım. Abi o zaman evlerin camları pima falan yoktu o zaman. Yani pen yoktu. Tahtadandı biliyorsun. Ben de gittim abi. Bizim camın macununu macunu söktüm abi tamam mı? Macunu söktüm. Cam evin camı oğlum işte ya. Eskiden öyle macun şey yapıyor. Macun koyuyorlardı böyle yapıştırıyorlardı. Çiviyle çakıyorlardı. Şimdi macunu söktüm abi. Gazoz kapağının içine koydum. 2 dakika sonra cam aşağıya düştü. Bir şey diyeyim, 2 gün eve gidemedim oğlum. Annem dövecekti beni. Camı kırdım işte oğlum. Cam düştü macunu çıkartınca. 2 gün eve gidemedim ya. Baktım o geliyor. Şimdi sizi çocuklarınıza götürecek bir eser göndereceğim efendim. Ha, iyi dinleyin. Ramazan Tuncel, sağ olasın abim benim. Şimdi 08.16 yaptık saatlerimizi. Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. İstanbul'da 7 şubesi olan Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Bulan Show devam ediyor. Kime diyorum oğlum?

0: böyle çocukluğunuza gittiniz değil mi? Ya. Valla teze kokusunu sanki aldı böyle. Az önce diyordu ya işte ineklerle mineklerle bazı. Geldi mi? Valla böyle burnuma teze kokusu geldi gerçekten. Oğlum çaycı sen mi kokuyorsun? Murat'cığım şu anda seyir halinde. Şu anda seyir halinde Erkan ve Fiko sana kulak veriyor. Üçüncü köprüde yoğun bir yağış varmış. Erkancığım dikkatli sür arabayı. Sıradaki eseri de arkadaşlara hediye ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Erkancığım dikkatli ol, yavaş git demiş.
1: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım.
0: Erkan bak, anam baban seni bu kadar düşünmez ha.
1: Mevlam bizi ömür
0: bu. Anam babam bu kadar düşünmez.
1: Kuşlar gibi
0: başkanım
1: ikimiz bir yuva kuralım.
0: Dadali sabah yayına çıkacakmış, sen ayrılıyor musun?
1: Ayrılmasın.
0: Evet bırakıyorum radyoyu.
1: Ömür boyunca aramıza kimse.
0: Evet Dadali'nin öyle bir paylaşımı var sabah 7-10 arası. Radyo kendim diye ama detayları birazdan açıklayacağım. Ömür

deyince aklınıza neler geliyor dedik. Bak oyunun adını hala bilemedik değil mi? Hani çöküyorlardı ya, arkasından böyle dönüyorduk, mendil bırakıyorduk. Vallahi aklıma gelmedi o. Yok yok, o cam mevzusu, gazoz kapağının içine macunu bizim evin camından söküp almıştım. Cam, evin camı ondan düşmüştü. Ondan iki gün eve gidemedim oğlum. Camı ben kırmadım, kendi düştü ya. Macunu çekecek. Ne yapayım abi? O zaman öyle yokluk vardı oğlum, her şeyi bulamıyordun ki. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yani yolda buldun. Bak bir araba tekerleğiyle bile var ya, günlerce oynuyordun ya. Vallahi bak. Ya plastik araba mesela, plastik bakkalda satılıyordu, hiç unutmuyorum. Bildiğim plastik bir araba. Onun bir teli vardı, böyle bir metrelik bir tel veriyordu bakkal yanında. Arabanın tavanına teli böyle takıyorduk, tamam mı? Takıyorduk, böyle şey yapıyorduk. Sürüyorduk ya. Böyle uzaktan kumandalı araba nerede abi? Hatırlar mısın, bakkalları satıyordu. Plastik araba bildiğin. Ama güzel oluyordu biliyor musun? Olsa vallahi bak şu an alıp sürerim yani. Vallahi güzel oluyordu. Tabii. Yok, arabanın yanında böyle bir metrelik tel veriyordu. Teli de vardı onun. Arabanın tavanına böyle teli takıyorduk. Böyle yürüyerek gidiyorduk. Elimizde telle o arabayı sürüyorduk abi. Tabii. Oğlum ayakkabı ya. Plastik ayakkabıdan araba yaptık biz ya küçükken. Uzaktan kumandalı araba verseler ya, o kadar keyif almazsın yani. Tabii ayakkabının kim, ya yani kimin kullandığı da önemli ayakkabı. Yani kokmayan bir ayakkabı. Kokmayan bir ayakkabı olsa daha iyi olurdu. Peki 0826. Devam ediyoruz efendim. İstanbul'un lokal olarak bazı bölgelerinde şiddetli yağış var. Her yerde olmasa da mesela burası da şu an efendim ufak ufak başladı ama lokal olarak şiddetli gök gürültülü yağış var. Bugün ve yarın olacak. Bu yüzden dikkatli olun. Özellikle araç kullanan dostlar, takip mesafesini koruyun diyeceğim de zaten tampon tampona gidiyorsunuzdur. Ne takip? O evcilik oyunlarına hiç girmeyelim oğlum ya. Biz evcili... Sen kiminle oynuyorsun evcilik? Oğlum erkekle evcilik mi oynanır? Sen manyak mısın, sen sığır mısın oğlum? Evcilik oğlum. Evcilik nedir yani? Birinin kız olması gerekiyor. Tabii. Evcilik öyle oynanır sen. Erkekle, Allah cezanı vermesin. Ne yapıyordun sen? Hasan'la mı? Hasan'ın karısı mı oluyordun sen çaycı? Oğlum. Evcilik öyle oynanır mı oğlum? Bak eskiden annelik de zordu eskiden biliyor musun? Annelerimiz şey alırdı, ne bezi diyor, şile bezi mi diyorlardı ona ya. Çocukların altına bağlanıyordu ya, Amerikan bezi mi diyorlardı, şile bezi mi diyorlardı. Mesela çocuk abi o bezin içine pisliğini yapardı, anneler o bezi alırdı, elleriyle kaynatarak yıkarlardı, tekrar kullanırlardı. Şimdiki anneler abi hazır bez abi hiç. Alıyor, atıyor, çöpe atıyor. İlim. Hadi o bezi bir yıka bakalım öyle. Vay be. Vallahi. Özellikle eski anneler. Vallahi ellerinden öpüyorum hepsini ya. Vallahi ya. Abi. Oğlum pisliği temiz. Elleriyle yıkıyorlar. Temizliyorlardı. Tekrar kullanıyorlar. Oğlum. Vallahi o dönemde annelik yapan gerçek annelerin elleri değil abi. Ayaklarının altı öpülmeli. Yemin ediyorum abi.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483

0: girdi la bilene. Coştu yine, coştu. Yakıyor ortalığı, yakıyor.
1: Yavaş yavaş yav, patlatacaksın yani ne.
2: Şimdi 08.38 yaptık saatlerimizi.
1: Kelli Fadime deyince aklıma şey geldi. 80'lerde, 90'larda yani oyunlardan bahsediyoruz ya. Ya bir saniye dur. Az önce şimdi ya, bu, şimdiki annelere ben bir şey demiyorum ya, tamam. Belki şimdiki anneler o zamanlar yaşasaydı onlar da yapacaktı. Bilemiyoruz tabii ki yani. Ama dediğim gibi yani eskiden daha zordu anneli kızlam ya. Çamaşır makineleri yoktu. Kıyafetleri ellerinde leğenin içinde yıkıyorlardı. Değil mi? Ya bir çocuk tuvaletini yapıyordu bezin içine. O bezi yıkıyorlardı abi ya. Elleriyle yıkıyorlardı yani. Vallahi diyorum ya, o dönemki annelerin, tabii gerçek annelerin, her doğuran anne olmuyor maalesef. Elleri değil, ayakları bile öpülür yani. Vallahi billahi ya. Abi düşünsene. Benim ne demek istediğimi, hani yaşı benimle aynı olanlar anlıyordur yani. Tabii. Mesela o bezi şile bezi diyorlardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şile bezi, Amerikan bezi diyenler de vardı. Böyle naylon bir şey vardı. O bezi naylonun üzerine koyuyorlardı. Öyle bebeğe bağlıyorlardı. Sen nereden bileceksin abi? Şimdi az önce de Kirli Fadime deyince aklıma şey geldi. Bak yine eskiler. Eskiden haftada bir banyo yapılıyordu değil mi? Mesela pazar günleri banyo günüydü. Leğenin içine sokardı annem bizi. Allah rahmet eylesin ya. Suyu ısıtırdı, getirirdi, bizi yıkardı leğenin içinde abi küçükken. Abi o zamanlar niye öyleydi bilmiyorum yani, bizi tuzlamışlar mıydı? Mesela haftada bir banyo yapardık değil mi? Pazar günleri banyo günüydü eskiden. Haftada bir yapıyorduk ama insan yine kokmuyordu abi, terliyor. Şimdi bir gün banyo yapmasın abi, tezek gibi kokuyor insanlar ya. Valla neden ne acaba ya? Nedendir çaycı benim? Nem. Ya o zaman da nem vardı. Tabi oğlum ya, bir gün iki gün yıkanma leş gibi kokardı ya. O eskiden haftada bir banyo, pazar günleri banyo günüydü ya. Vay. Duygusallaştım biraz, daha haklısın. Peki, mesajlarımız da var, mesajları da değerlendirelim ufak ufak. 0541-484-60-60 0541-484-60-60 WhatsApp numaramız. İster yazılı ister sesli mesaj atabilirsiniz. Instagram'dan da Deli Murat Show yazarsanız sayfama ulaşırsınız. Deli Murat Show. Bakalım bakalım neler var. Simit oyunu vardı diyor, simit. Kuka, kuka. Kuka vardı. Kuka'yı hatırlamadım ya. Kuka neydi? Hatırlamadım. Günaydın, ben Tokatlı Mürsel. Hayırlı yayınlar Deli Murat. Kayış kızdı oynardık. Kayış kızdı. Evde de çalan çaldıran oynardık. İkisi de dayaklıydı demiş. İlk defa duydum yani. Çalan çaldıran. Abim böyle trafik mi olur? Saat 6'dan beri yola çıkmışım Esenyurt'tan. Daha köprüyü geçemedim. Bu kadar millet nereye gidiyor sorar mısın? Sana da soralım o zaman. Ya, bazen ben bu kadar millet nereye gidiyor diyorum ya. Ben de bazen yaparım onu. Ben nereye gidiyorum? Onlar da ne? Şeref Doğanay. Bize bir resim atmış efendim. Birinci köprü mü, ikinci köprü mü bu? Bilmiyoruz ama. Bildiğin efendim köprünün üzeri otopark gibi olmuş efendim. Yoğun bir trafik var. Allah'tan ben varım deme yayında yani. Dur oğlum, ben de sebepleneyim şu mesajı göndereyim. Allah'tan ben varım yani. Sen yazmamışsın ama ben söyleyeyim ya. Allah'tan sen varsın ya. Bu ne? Merhaba, ben Cihan Sevikan. Şarkı sen mi söyledin bu şarkıyı? Şarkıyı radyonuzda değerlendirirseniz sevinirim diyor. Bedavaya çalmıyoruz. Bakalım tabii. Birazdan dinlerim. Bu ne? Sazan geldi demiş. Sazan geldi, yağ satarım, bal satarım oyunu vardı demiş. Yağ satarım, bal satarım oyunu. Sazan geldiği bilmiyorum yani. Ben giderim, vay vay sine sine. Ayşe Vural göndermiş. Bilmiyorum, o oyunu bilmiyorum. Bir de ses göndermiş, bakalım. Verelim sesle yayına. Bu arada teknik çalışma da devam ediyor da. Ver bak, sıkıldı değil abi, ver. Tıp tıp tıp tıp.

0: Kızlarımı çaldı. Şaleli 7. Yemeğimi 7. Şaleli 8. Tekseğimi sildi. Şaleli 9. Ormandaki domuz. Şaleli 10. Kırmızı don. Hadi bakalım. Bir patlamaya.
1: Ne yaptı şimdi bu? Ya işte anladın mı bir şey oğlum? Ne yaptı bu? Ne anlattı şimdi bu? Bu oyun mu oynadı şu an? Valla en son aklımda don kaldı yani. İnşallah o donun devamı yoktur yani. Orada bitiyordur ya. Valla değil mi oyun muydu şimdi bu? Vallahi bilmiyorum oyunu, yemin ediyorum ya. Dur.
0: Başkanım, biz kızların oynadığı bir oyun vardı. Hatta oyunlara götüreyim herkesi ben. Hadi bakalım. Jaleli 1, içeriye gir. Jaleli 2, ormandaki tilki.
1: Şimdi bunu yapınca ne yapıyordunuz peki ya? Bu böyle söylemiyordunuz herhalde. Bir hareket, bir şeyleri vardır yani bunun. Ne yapayım ben, onu merak ettim şu an. En son ne yapıyordu? Dur bakayım, dur ver.
0: Hadi bakalım. Bir patlamaya.
1: Vallahi anlamadım ama neyse. Bir açıklarsanız sevinirim, şimdi merak ettik burada. Birimizi. En son kırmızı donda kaldı değil mi?
2: Murat abi günaydın. Ahmet Uzunoğlu ben, İstanbul Üsküdar'dan.
1: Günaydın, sana da günaydın. Ne oldu, reklama mı? Efendim, kısa bir reklam arası varmış. Reklamlardan sonra yine buradayız, ayrılmayın. Reklam.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte.

0: birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da ikin gayrimenkulden. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060 0541 483 6060 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show

0: Başkanım, çocukluğuma götürdün beni başkanım. Biz kızların oynadığı
1: Asım
0: bir oyun
1: oğulları
0: vardı.
1: Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
2: Türk'te hediyelik yoğurt çıktı. Güzel adamın güzel, Allah ölmüş de yaratmış maşallah.

Ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Radyo 2.

0: bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
1: Türkiye'de.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536-409-6786 0536-409-6786.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060

0: Vay be. Havaya bak be, havaya. Hava. Hava derken gerçekten havadan bahsediyorum yani. Yağmur yağıyor. Eskiden küçükken nasıl da o çay şey ne yapıyorduk? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Düştü öldü camdan. O kadar camda durursa. Ne olur ya, o kadar camda durursan ya düşersin ya da düşersin yani.
1: Efendim, Göktuğ ve İnşaat'ın katkılarıyla artık son 20 dakikamıza

İnşaat, anahtar teslim çalışıyor. Uygun fiyat, kaliteli malzeme, Göktuğ ve İnşaat'ta. İç ve dış dekorasyon, tamirat, tadilat.

kampanya başladı. Oradan fiyat almadan, Göklu ve inşaattan fiyat almadan sakın işlem yaptırmayın binanıza, evinize. 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

son 15 dakikamıza girdik. Az önce de dediğim gibi ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler burada mı? Çaycı gel gel gel. Gel sen de gel. Korkma gel oğlum gel gel gel. Şu sistemle alakalı bir değişme oluyor gel. Nerede kaldık? Evet, ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler. Göktuğ ve inşaatı kampanya başladı. En kaliteli malzeme, en uygun fiyat.

uygun fiyat, en kaliteli malzeme Göktuğ Bey inşaatlar. Bakın havalar da soğumaya başlıyor artık. Evinizin tadilat işleri varsa muhakkak başlayın. Şimdi telefon numarasını verelim. Bir eser arası vereceğiz. 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Şey vardı eskiden ya, bu binalar dışarıdan su alıyor ya. Ona şey yapıyorlar. Ne diyorlar ona? Kaplama falan yapıyorlar ya. Hem dışarıdan binanın su almıyor, hem evin içi soğumuyor. Değil mi? Şey yazardı. Yetiş Yusuf Usta.

0: alakalı her şeyi bu numaradan öğrenebilirsiniz. Bir Diyarbakır'a gidelim, ardından buradayız.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yatırıyor.

0: Ağustos'ta. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Tüm sen hediyelik yoğurt gitti.

Vay be. Bugünü de bitirdik be. 09.52 saatlerimiz. Öncelikle özür diliyorum ya. O kadar çok mesaj gelmiş ki. Valla mesajları okuyamadık. Hakkınızı helal edin. Bayağı da bir mesaj var. Şöyle yapalım. Bu mesajları yarın gönderin, yarın okuyayım. Olur mu? Boş yapma oğlum. Ne yapayım abi? Ya çok mesaj geliyor programa. Ya çok mesaj geldiği için okuyamıyorum bazen. Ya kızıyorsunuz belki ama. Yine de çok teşekkür ediyorum gönderen herkese. Bak domatesin kilosu olmuş. Kaç tane kilo?

Hadi ufak ufak toparlayalım. Göktuğbe İnşaat'ın telefonunu bir kez daha vereyim. 0536 409 67 86. Ev yaptırmak isteyenler ya da evini yenilemek isteyenler muhakkak Göktuğbe İnşaat'a ulaşın. En iyi fiyat, en kaliteli malzeme Göktuğbe İnşaat'ta.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Efendim, geldik veda vaktine.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

dingirde. Her yolları parıldıyor gümüşten. Ben yandım. Hadi garbocum.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541

0: projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmaris'i Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın, yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi.

0: Bakın altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da işin gayrimenkulden. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eğrisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
4: Radyo Ekin.

Radio Ekin. En keyifli türküler, en frekanslar.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60
3: Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin, ilk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle.

0: 541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı.

0: buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizden olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1 milyon 700 bin lira. Yanlış duymadınız. 1 milyon 700 bin lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli, peşin fiyatına 1,5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Radyo Ekin.

kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk. Dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğ Bey İnşaat.

0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
1: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta.
2: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazios Montaş Opet Hem Cadde AVM Gala Kokoreç'in sunduğu Serkanlama başlıyor.

Efendim, selamünaleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'den herkeslere kucak dolusu selamlar. Günün ortasından herkese sağlık dolu bir gün diliyorum. İstanbul'da yağışlı bir hava, zaten dün de söylemiştik. Yarın daha da soğuk olacak bilgisini vermiştik. Birazdan da meteoroloji verilerini de vereceğiz. Peki efendim, ben geldim, kardeşiniz geldi, türkülerin kardeşi geldi. Serkanlama yayında saat 20'ye kadar en güzel türküler, her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşacak efendim. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık, birazdan da anlatacağım. 70 şubesi 40. yılında Gala Kokoreç Türkiye'nin üreten, istihdam sağlayan, Türkiye'nin önemli bir markası, kokoreç severlerin sevdiği, büyüttüğü bir marka. Birazdan da detayları anlatacağız efendim. Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Saat 20'ye kadar buradayız. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin. Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama official sayfam, ortak sayfamız 541-484-60-60, 541-484-60-60, buradan da mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var, gümbür gümbür bir program olacak. Sizlerin katılımı, her zaman söylüyoruz, çok önemli ve kıymetli. Siz olmazsanız bu programların hiçbir önemi yok. Peki efendim, çalışan kesime kolaylıklar diliyoruz. Rabbim işinize gücünüzü rast getirsin, ayağınızı daşa değdirmesin. Umduğunuz bir gün olsun ama en önemlisi sağlık dolu olsun. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlık. Vallahi sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi teferruat. Sen sağlığının kıymetini bilmezsen, hiç kimse sağlığının kıymetini bilmez senin. Demek ki ben sağlığımı kaybettim, bana üzülüyorlar. Vallahi öyle bir şey yok. Sen kendi derdine yan. O yüzden sağlığına dikkat et. Peki efendim, başladık. Hadi bakalım, rastgele.

0: Efendim başladık tekrardan, selamlar sevgiler. 15 itibariyle Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de beraberliğimiz başladı. Tabii bu saatimizde Gala Kokoreç katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tabii kokoreç severlerin itibar ettiği, kokoreç severlerin ilgi gösterdiği ve küçük bir seyyar aracıyla başlayan maceramızda 40 yılı devirip 70. şubemize sizlerin takdiriyle gelen Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük üretim gücüyle imalattan halka uygun fiyatlarla gerçek kokoreç keyfini sunan, hijyen en ön planda, onu söyleyeyim. Bakın temizlik konusunda şunu samimi söylüyorum, böyle mavi bayrak asacağınız imalatlardan bir tanesi. Yani imalata gittiğinizde içeride sanki NASA'da birileri çalışıyor zannedersiniz. Ya bu bağırsak işte yani. Ama çok önemli. Bağırsak diyorsunuz ya, çok önemli. O yüzden içerisinde, o kokoreçin içerisine çok özel uykulukla birlikte imalattan halka sizlere ulaştırılıyor. Türkiye'nin her yanına ulaştırılıyor. Sektörün liderlerinden Gala Kokoreç, Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim tesislerinden de birine sahip ve imalattan halka da sizler niye uygun fiyatta yiyorsunuz? İmalattan halka olduğu için efendim. O yüzden İstanbul'un her bir yanında şubemiz var ve 70. şubemizde şu anda TEM üzerinden gelirken Mahmut Bey Güşeler'den Kanal D'ye geçtiniz, karayol Avrupa konutlarını geçtiniz, Gazi Osman Paşa sapağını geçtiğinizde Anadolu yakasına doğru giderken yeni açılan Opet'in içerisinde, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu olan Opet'in içerisinde, cadde AVM'de bir soluklanalım diyorsanız hemen aracınızı çekiyorsunuz. Gala Kokoreç'in 70. şubesine geliyorsunuz. Harika bir kokoreç keyfi İzmir usulü. İsterseniz ince kıyım, iri kıyım, isterseniz dilim dilim, İsterseniz atom, yani ne ararsanız. Kokoreçle alakalı sebzeli kapyalı, ekmeğin içeri böyle kızarmış sıcacık kokoreci geliyor üzerine. Üzerine kimyon, pul biber, dağ keki ve buz gibi ayranı değiştiğinizde ekşili. O zaman tam tadına varmış olacaksınız. Ve 70. şubemize vardığınızda hem uygun fiyat hem de 50 TL indirim alacaksınız. Nasıl alacaksınız? Radyo Ekin'i dinledik geldik demeniz yeterli. Şifremiz bu. 50 TL indirimini alacaksın. Opet TEM Cadde AVM TEM üzerinde Anadolu yakasına giderken karşıya geçmeden sizler bir soluklanalım ya da Göktürk'ten, Kemerburgaz'dan Trakya yolunu ayrılalım diyenler hem nefes alacaksınız hem de nefis bir kokoreç yiyeceksiniz. Bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç keyfini yaşayacaksınız. 70. şubemiz burada açıldı. Ve 70. şubemize özel, sadece bu şubemize özel 50 TL indiriminiz var. 10 kişi geldiniz, 500 TL güzel para. 2'şer tane yediniz, 1000 lira indirim bak. Ne güzel bir indirim. O yüzden hem bu fırsatı kaçırmayın hem bu lezzeti kaçırmayın. Yolunuz şu anda o güzergah üzerinden Mahmut Bey Güşeler'den Anadolu yakasına doğru gidiyorsanız hemen aracınızı Opet TEM Cadde, yeni açılan Opet içerisinde TEM Cadde AVM'ye aracınızı bırakmanız yeterli. Sonrasında Radyo Ekin demeniz de yeterli. 50 TL indiriminiz gelecek. Afiyet olsun. Selamlar olsun tüm müdavimlerimize. Sevgili Remzi Orhan, Remzi abiye de selamlar olsun. Bu markanın hamallarından, çalışanlarından, fabrikada da bizler İsmail abi dinliyor. Selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim mesajları okuyacağız. Birazdan Instagram, Radyo Ekin'e yazıyorsunuz. Instagram'dan sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60, bu da WhatsApp.

Evet, hemen bir meteoroloji verisi bakalım. SEKOM hava tahminlerine bakalım. İstanbul'da hava birden soğudu diyeceksiniz. Efendim, İstanbul'da bugün hava hissettiğiniz gibi 20 santigrat ölçülüyor. Ama yarın 5 derece daha düşecek ve hava 15 santigrat ölçülüyor. Ve İstanbul'da yarın biraz daha soğuk olacak söyleyeyim. Biraz da daha yağmurlu olacak. Yoğun bir yağmur olacak yarın. Perşembe günü yine 20 dereceye gelecek hava. Çıtır bir yağmur var İstanbul'da. Cuma günü hava açık 22 santigrat ama cumartesi, pazar, pazartesi İstanbul'da yağmur var. Cuma, cumartesi. Cuma günü hava açık, özür diliyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi İstanbul'da yine yağmur var. Yani bugün, yarın perşembe, cuma ara veriyor. Cumartesi, pazar, pazartesi ara veriyor. Salı ara veriyor. Çarşamba, perşembe yine var. Yani artık sonbahar yok biliyorsunuz. İlkbahar da yok. Direkt yaz ve kış. Hemen birkaç mesaj bakalım. Evet sevgili Kasım Poyraz. Serkan Havaylı uğurlu olsun. Şu anda Poyraz Moda'da. Muharrem Poyraz. Hasan Aydın, sizleri dinliyoruz demiş. Selamlar olsun. 500 evlerde Poyraz Moda dikim evi. Muharrem abiye de selamlar. Hasan Aydın, selamlar olsun. İmpreza Cinsi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi. Radyo 2'ni açmışız, dinliyoruz. Hava soğuk, problem yok demiş. Aman problem olmasın Osman abi. Evet, Silivri'den Bayrampaşa'ya doğru seyir halindeyim. Seni dinliyorum demiş sevgili kardeşim Ramazan. Ramazan Şahin, Mega Center'da da kaşı beyaz peynircilik. Peynir derken şarküteri ekibinin tamamı var. Şu anda da Mega'da bizleri dinliyorlar. Bizim de Malatyalı, Doğan Yollu hemşehrilerimiz. Sevgili Hakan'a, sevgili Ramazan'a, sevgili Muhammed'e, tüm Şahin ailesine ve Kaşı Beyaz ailesine selamlar olsun. Serkan'ım, Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi Güler Duman'dan Erzurum Dağları'nı rica ediyorum demişsin. Ekspres Ayakkabı'ya selamlar. İbrahim göndermiş mesajını. Üstadım Bursa'dan. 16 Samsun. 16 Samsun 4268 plakalı servis aracında seni dinliyoruz. Mahsun, İslim, Seda, kaptanımız ve ben Deniz. Radyocu Erdem kolaylıklar diliyoruz demiş. Bize de bir eser gönderirsen seviniriz. Bursa'ya kucak dolusu selamlar. Ne demek? Serkan abi, bir senedir yazamıyorum sizlere ama her zaman dinliyorum. Hareketli türküler çalıyorsun. Güzel bir Adıyaman türküsü de bize armağan eder misin demişsin. Rıdvan Balta. Evet Rıdvan, sen neredesin ya? Sen neredesin ya? Ne demek ki, ne demek ablacığım benim. Sevgili Neriman ablacığım, ben de Sivaslıyım demiş, kıymetli evladım benim. Bize de bir türkü çal da Sivas'a gidemiyorum, yıllardır hasret çekiyorum. E ne demek? O zaman bu hasreti dindirelim hemen. Hadi bakalım. Enver Merallı, aç radyonun sesini. Serkan kardeşin yayında. Instagram Radyo Ekin. 541 484 60 60 WhatsApp.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklamları dinlediniz.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. İlk saatimizdeyiz ve 15 itibariyle başladık. Sevgili Özlem Büyük. Gerçekten ismi kadar da, soy ismi kadar da büyük. Yıllardır Özlem'i hem program yaptığımız hem yan yana olduğumuz. Hani derler ya, beraber büyüdük. Genç bir kadın, bir müzik öğretmeni ve zor bir coğrafyada ülkemizde bir kadın olmak ve bu işi yapabilmek çok zor. Zor şartlar içerisinde yılmadan, yorulmadan, alın teriyle, kıymetli annesiyle birlikte ekmeğini kazanıyorlar. Belki şartlar çok ağır, yollar zor ama onun yüreği, büyük mücadelesi, daha da büyük, kimsenin böyle kolay kolay göze alamayacağı şartlarda sanatını ve sevgisini öğrencilerine taşıyan ve türkü severlere de bağlamasıyla ve harika bir sahneyle sizlerle hemen hemen bütün düğünlerde, konserlerde buluşuyorsun. Sevgili Özlem Büyük, helal olsun. Ekmeğini aslanlar gibi kazanan, mesleğine ve hayatına sahip çıkan güzel bir hoca ve öğretmen. Ve öğrencilerine cesareti, emeği ve onurlu duruşu da öğreten bir öğretmen. Senin nezle tüm öğretmenlere de anmışken selamlar olsun. Kıymetli annene de selamlar, sevgiler. Geçen Çatalca'ya geldim. Aslında aklıma geldin. Çatalca'da Zeytin Kafe var. Çok güzel. Çatalca'nın bence en güzel mekanlarından bir tanesi. Çatalca'nın girişinde Zeytin Kafe Restoran. Yani yemyeşil bir arazi içerisinde, ağaçların içerisinde. Çok keyifli bir yer. Sevgili Erol kardeşime de selamlar olsun. Erol Kılıç Alp dinliyorsa başarılar diliyorum sevgili Erol'a da. Peki, söz vermiştik, bir Adıyaman türküsü armağan edeceğiz. Devam ediyoruz. Günün ortasında başladık. Eve dönüşünüzde de yanınızdayım. Saat 20'ye kadar buradayız. Radyo Ekin Instagram 541 484 6060.

0: Ahmet Acar diyor ki abi sen böyle çal, ben buradan Diyarbakır'a kadar vallahi diyor frensiz giderim. Durursam namerdim diyor. Sevgili Ahmet Acar, selamlar olsun. Sana da armağan olsun o zaman. Efendim ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geldik.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık ki bizim de çok önemli programlarımız içerisinde yıllardır Gala Kokoreç'te bir kader birliği içerisinde çok programlar yaptık, çok organizasyonlar yaptık. Bu anlamda Gala Kokoreç 30'lu 40'lı şubelerdeyken bu 70 şubeye kadar gelene kadar biz de çok böyle karınca misali bir katkıda bulunmaya çalıştık. Ama onlar tabii ki imalatından, servisinden ve mağazalarına kadar en iyi kokoreci sizlerle buluşturuyorlar. Ve imalatlarında da temizlik, hijyen birinci planda, bunu söyleyeyim. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Rahat olun. İmalata gelseniz yerde bulsanız yersiniz yani. Bu kadar temiz olur. Her yer pak. Muazzam, güzel ve temiz. 70 şubeye gelmek de kolay değil. Demek ki bir şeyler iyi gidiyor ve iyi yapılıyor. Öyle değil mi? 70. şubemizi Mahmut Bey gişelerden geldiğinizde Anadolu yakasına doğru giderken Avrupa Konutları Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçince yeni açılan Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu olan Opet içerisinde Tem Cadde AVM'de 70. şubemizi açtık efendim. Zaten fiyatlarımız uygun. Neden uygun? Çünkü biz fabrikayız, üreticiyiz. Kendi mağazamızda bırak da biraz uygun olsun yani. İzmir usulü ince kıyımı, sadesi, dilim dilimi, atomu, yani her türlüsü, kapya biberlisi çok güzel. Ekmeğin içerisi böyle kızartılıyor. İçerine İzmir usulü iri kıyım, üzerine pul biberi, dağ keki, böyle mis gibi kokan dağ keki ve kimyon. Yanında buz gibi ekşili ayranı, şişe ayranı derler ya. Tok adama yedirir yani. Ve 50 TL indirimimiz var efendim. Zaten fiyatlarımız uygun ama 70. şubemize özelde 40. yılımızda 50 TL indiriminiz var bu şubemizde, bilginiz olsun. Şu anda yolunuz oradan geçecekse kendinizi ayarlayın. Hem bir mola verin. Opet'in içerisine girin. Tem Cadde AVM'ye gidin. Gala Kokoreç'e girin. Radyo 2'nden geliyorum dedikten sonra ya 10 kişi gittiniz, birer yarım yediniz 500 TL, güzel para. 2 yarım yediniz 1000 lira. İndirim güzel. Yani 40. yılımıza özel 50 TL indiriminiz sadece bu şubemizde. Tem yolu üzerinden Anadolu yakasına geçerken ya da Göktürk Kemerburgaz'dan Trakya yoluna ayrılmadan bir nefes alın. Mis gibi nefis bir kokoreç yiyin, öyle devam edin. 50 TL'de indiriminizi almayı unutmayın. Sektörün lideri Gala Kokoreç, kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle bol bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreci yiyeceksiniz. Yeni açılan şubemiz Gazi Osman Paşa Opet, Tem Cadde AVM'de sizleri bekliyor. Teşekkür ederiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Kulağınız Radyo 2'nde olsun. Serkan kardeşin yayında. Instagram Radyo 2'nden mesajını ulaştır. Ve 541 484 60 60.

0: Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan kardeşinizle, Türkülerin kardeşiyle gümbür gümbür devam ediyoruz. İkinci saatimizdeyiz. Bu saatimizde de Balıkçınız Metin Arnavutköy'de Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık efendim. Balıkta markanız, İstanbul'da Balıkta bir marka. 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı samimiyette, aynı lezzette, kaliteden ödün vermeyen Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Birazdan detayları da inşallah anlatacağız. Mesajları Instagram Radyo Ekin sayfamızdan, Instagram'ı beğenin, sayfamızdan gönderin. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da okuyacağız.
1: Sabahtan gördüm seni, çok beyaz geldin bana, konaktan mı büyüdün?
0: Evet, mesajlara hemen şöyle bakalım, kimler dinlemede, şöyle güncelleyeyim sayfamı. Selamlar sevgiler, sıradaki türkü tüm Adıyamanlara gelsin, Bedir Ustam'a gelsin demişsin. Aziz Sevinç göndermiş mesajını, gelsin efendim. Malatya'dan Fevzi, Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Malatya Demir Çelik çalışanlarına, özellikle Yaşar dayımıza Gürcistan Tokdemir'den bir türkü istiyoruz. Şimdiden teşekkürler. Fevzi Gürbüz. Malatya 2. Organize'de çalışan bütün gönül dostlarımıza selamlar. Has Bingöl Turizm'den Kaptanımız Kemal Başkan'a Bingöl eseri çalar mısın? Serkan abi demiş, güzel adamsın. Bingöl'lere selam olsun.

Osman Kamar. Kardeşime selamlar olsun. Kamer Gıda. Yani un denilince İstanbul'da önemli markalardan bir tanesi. Selamlar olsun sevgili Osman kardeşime. Amcan seni vermezse evet, GMS İplik sevgili Emin abi şu anda bizleri, kıymetli güzel dostum sevgili Aziz Mirza, Mirza Tekstil, onlar da dinliyorlar. Sevgili Mahmut Uzun, selamlar olsun çalışanlarına. Yani Emin abinin sakallar da tam bir şey, marka yani. Vallahi billahi GMS İplik. Sevgili Emin abi. Seni sevenin o kadar güzel. Vallahi yakışmış. Yaşın yok senin. Kıvır kıvır saçların noktadır benim. İnşallah bir gün ziyaret ederiz GMS İplik çalışanlarına. Sevgili Aziz Mirza'ya.

0: Geçen gün sevgili Bahar gruptaydık. Çatalca'da sevgili komutanımıza, sevgili Zaza dayıya, sevgili Bahar grup çalışanlarına selamlar olsun. Bizi güzel ağırladılar.
1: Yüzüm güzel, gözlüm canım sevdiğim. Dün gece rüyamda gördüm.
0: Selim Sarıdoğan, sen olmazsan bu trafik vallahi çekilmez demiş Adil Sarıdoğan. Adil, sen cezalısın, cezanı biliyorsun. Gülcan, teşekkür ediyorum Gülcan. Bağcılardan Yaşar, Yağız'dan kıskanç erkek çalar mısın demişsin.
1: Hayırdır, hayırdır, hayırdır.
0: Halil Yayınlar Serkan Bey, her zamanki gibi Kübra Tahamo'da dinlemeden biz de bir Bingöl eseri istiyoruz, rica ediyoruz demişsiniz.
1: Hayırdır, hayırdır.
0: Peki efendim.
1: İnşallah.
0: Hayırlı yayınlar diliyorum. Serkan Bey, güzel bir gün olmasını diliyorum. Resul Kalan, Bülent Sertaç'tan çaldım isteğinizi. Size de armağan ettik.
1: Hayırdır, hayırdır inşallah.
0: Resul Kalan, Bayram Argum hoş geldin. Selahattin Alpay'dan Emo çalar mısın? 44'lere gelsin. Nistur Tekstil, yine mahalleyi coşturuyorsun demiş. Helal olsun dayıoğlu. Sevgi Zeytun, İzmir dinlemeden Nurettin Bay'dan Çayır Biçiyorum çalar mısın? Emeğinize sağlık. İzmir'e selamlar olsun. Sevgili Erdoğan Güzel, bugün itfaiyeciler günü efendim. Her siren sesinde bir umuda koşan, fedakarlığı ve cesaretiyle hepimizin gönlünde ayrı bir yer olan tüm itfaiyecilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Görevi başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı da rahmetle anıyoruz. Tüm itfaiyecilerimizin bugün itfaiyeciler günü kutlu olsun. Başta sevgili Erdoğan Güzel olmak üzere. Valla mesajlar yoğun, bir nefese bitiremeyiz. Saat 20'ye kadar buradayız. Gönder mesajını gelsin.

0: Seven balıkçınız Metin katkılarıyla başladık ve devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim tam 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı kalitede değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite ve güvenin adresi balıkçınız Metin. Balık herkesin çok sevdiği ve şu zaman içerisinde de çok sık bol bol yememiz gereken bir protein. Çocuklarımızın özellikle haftada birkaç kere balık yemesi lazım. Bizlerin de öyle. O yüzden Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin hemen geçince balıkçınız Metin'e sizleri efendim bekliyoruz. Sadece balık keyfi değil. Yani balık keyfi deyince aklınıza sadece balık gelmesin. Taptaze kalamarı özel sosuyla kalamar yemenizi tavsiye ederim. Kiremittek ki yine karidesi, tereyağından yapılan, tereyağıyla yapılan karidesi ve tuzda pişen balığı. Ve tabii ki harika mezeleri, salatası. Ve tabii ki birbirinden özel balıkları, somonundan, çuprasından, palamutundan, sardalyasından, istavritinden, hamsisinden. Yani evde pişirmenize gerek yok. Üzerinizi kokutmanıza gerek yok. Halınızı, perdenizi, mahalleyi kokutmanıza gerek yok. Ya gelin restorantımıza sizleri ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar benden, çaylar kahveler benden. Ya da pişirelim kutularında, özel kutularında, alın götürün evinizde mis gibi, hiç uğraşmadan yiyin. Ama tabii ki en güzel de restoranda sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederiz. Sevgili Ömer Yılmaz, Ömer abi sizleri karşılayacak. Radyo Ekin'den geliyorum dedikten sonra direksiyonu bırakın ona. Sevgili Metin abiye selamlar olsun, Metin Tunç. Yani balık sizden, lezzet bizden, ikram Radyo Ekin'den. Balıkçınız Metin, rezervasyon numaram 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde, iş toplantılarınızda, nikah yemeği, nişan yemeği, özel organizasyonlarınızda da özel salonumuzda sizleri ağırlayacağız. Değil mi? Burnunuza bir de şöyle havada biraz yağışlı olunca balık kokusu gelmiştir. Efendim bekleriz balıkçınız Metin Arnavutköy'de. Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy merkeze geldiniz. Devlet Hastanesi'ni geçin, 200 metre sonra sağda. Hatta 100 metre çok, 200 metre bile çok. Geçtiğiniz gibi 150 metre sağda göreceksiniz balıkçınız Metin. Canınız balık çektiyse hemen arayın. Balığınızı ayırtın, geliyoruz deyin, salatalarınızı söyleyin, kalamarınızı, midyenizi, her şeyiniz gelsin. Güzel bir balık akşamı olsun. 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0.
1: Tanıtıcı reklamı.

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541 483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507

0: İzol Gıda Pazarlama, İktot Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.
1: Devam ediyor.

0: Efendim mesajları okuyacağız. Beraberimiz devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkanlama yayında Bingöl hemşehrilerimize söz vermiştik. Bu güzel Bingöl Türküsünü de armağan ettik. Hemen şöyle güncelliyoruz sayfamızı. Bu arada Belçika'da motorun fiyatları da rekor kırıyor. Belçika'da şu anda motorunun litre fiyatı 2,5 euro. Yani şu anda avro ne kadar bakalım.
1: Bingöl dağlarında uçan kara kartallar.
0: 56 desek. 56. 112. Yani 130-140 liraya kadar çıkmış Belçika'da motorun fiyatı. Ama biz indirim bekliyoruz çünkü şu anda Brent petrolde gerileme var. 100 doların altına düştü. Biz büyük bir indirim bekliyoruz. İnşallah.
1: Köyün toprak yollarına hasretim ana.
0: Hemen bakıyoruz mesajlarımıza. Yakup Yerdelen. Adam ne hızlı bir adam ya. Bir Bolu'da bakıyorsun, bir bakıyorsun Arnavutköy'de, havalimanının orada. Bir bakıyorsun Ankara'da, bir bakıyorsun Suudi Arabistan'da. Vallahi ya. Ne efor sarf ediyor bu adam ya. Serkan hemşerim, ben Parçkanlı Orhan Tohma, sıradaki eser Arguvan türküsü, armağan eder misin? Hiçbir bilgim yok. Sorduğunuz soruyla alakalı. Ayşegül Hanım ne demek? Zevkle, keyifle. Celal Yarıcı yeni eseri demişsiniz. Buyurun efendim. Sevgili Celal abi de selamlar olsun. Celal Yarıcı, Türk Halk Müziği'nin güçlü ismi. Yeni klip eseri 0 kilometre dumanı üzerinde. Hadi bakalım.

0: Evet, artık şu ikinci saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Vallahi iki saat yedik, bitirdik. Efendim, saçlarınızın eğer problemi var ise, saçlarınızda seyrelme var mı?
1: Tanıtıcı reklam.
0: İncelme var mı? Kırılma var mı? Dökülme var mı? Saç ekimi tek çözüm değil. Tabii saç dökülmesi sadece biz erkeklerin değil, kadınların da problemi. Çünkü erkekte ve kadında duran en güzel dekor saç. O yüzden ekmiyoruz. Ekim yok. Saç ekimi yok. Cerrahi müdahale yok. İğneleme yok. 15 dakikanızı ayırıyorsunuz. Kök hücreyle destekliyoruz. Benim yaptığım gibi 2 yıldır saç köklerimi kök hücreyle destekliyorum. O yüzden saçlarımız, bazen görenler diyor ki ektirdin mi? Diyorum ki yok. Ya diyor, sen yıllardır bunu nasıl yapıyorsun? Anlatıyoruz işte. Yıllardır böyle yapıyoruz. Kök hücre kullanıyoruz. Sizlerin de kullanması için tavsiye ediyoruz. Saç köklerinizin hem desteklenmesine, hem nefes almasına, hem saç derisinin yenilenme sürecine, hem de saçlarınızın daha güçlü, daha canlı olmasına ve saçlarınıza hak ettiği değeri verecek kök hücre uygulamasıyla, dediğimiz gibi ekim yok. Seyrek saçlara veda edeceksiniz. Cerrahi işlem yok. 15 dakikanı ayır. 15 günde bir geliyorsun ve şu anda arayan ilk 10 kişiye de ne vereceğiz? Evet, elden ödeyebilirsiniz, kredi kartını ödeyebilirsiniz. İki bölgede, yani herhangi bir bölgede iki seans, bölge fark etmeksizin epilasyon vereceğiz. Ya da cilt bakımı hediye vereceğiz. İki seans, şu anda arayan ilk 10 kişi aradı, anlaşmasını yaptı. İstediği bölgede iki seans epilasyon ya da iki seans cilt bakımını da hediye edeceğiz. Ama en önemlisi, kök hücreme uygulamasını keşfedin. Saçlarınız dökülüyorsa, kırılıyorsa, inceliyorsa bu büyük bir sorun. Özellikle genç kardeşlerimiz. Üzülüyorum, saçlar gitmiş. Hiçbir uygulama yok. Zaten en büyük stres, yani saçın ve vücudumuzun en büyük düşmanı stres. Yani her türlü hastalığın ana babası stres. Stres diyorum. O yüzden saçlarınıza bir türlü bakmanız lazım. Ekimden korkuyorsunuz, saç ektirmek istemiyorsunuz, problem yaşayacağını düşünüyorsunuz. Benim gibi, ben de bu işlerden biraz korkarım. O yüzden 2 yıldır da kök hücresiyle saçlarımın böyle hem dinamik, hem diri, hem kırılmaları, hem incelmeleri, hem seyrelmeleri minimize ettik. Bilginiz olsun. O yüzden sizleri Bahçeli Evler şubemize ve Şişli şubemize davet ediyoruz. Bir çay içmeye, kahve içmeye geleceksiniz. Orada yapılan işlemleri yerinde göreceksiniz. Ne kadar yararlı ve faydalı olduğunu göreceksiniz. Sadece 15 dakika ayıracaksınız, bu kadar. 15 günde bir 15 dakika. İşinizden, gücünüzden olmadan. Numarayı vereceğim hemen. 0500 yazıyor muyuz efendim? 552 663 3044 552 663 3044 Pro Wellness Klinik. Saçlarınız için geç kalmadan harekete geçin. Ekmiyoruz, kök hücreyle destekliyoruz. Saçlarınız tamamen kaybolmadan mevcut saç köklerinizi desteklemeye yönelik kök hücre uygulamasıyla güçlü ve canlı bir saça, inşallah sağlıklı görünüme, kendinize daha fazla güvene, saç olmazsa üzerinize giydiğiniz hiçbir şeyin anlamı olmuyor. En iyi takım elbise giydin, saçın kötü olmuyor. Dekor saç. O yüzden gelin, yerinde görün, karar verin, sonrasında anlaşmanızı yapın. İlk arayan 10 kişiye de istediğiniz bölgede epilasyon 2 seans ya da cilt bakımı 2 seans verdik. Son kez numarayı veriyorum. 552 663 3044 Pro Wellness Klinik. Şişli'de Cevahir'in çaprazında, Bahçeli Evler'de, metrobüs yolu güzergahında.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Yakup, bir yerlerin isteğini yerine getirelim. Ecem Erkek, Güldür Güldür'den, Güldür'den tanıyorsunuz. Güldürürken şimdi de ağlatacak. Cız yapacak. Saat 20'ye kadar buradayız. Mesajlarınızı ulaştırın. Serkan.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim 3. saatimizdeyiz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo 2'nde Serkan Hanım ile beraberiniz 15 itibariyle günün ortasında başladı. Devam ediyoruz. Eve dönüşte de beraberiz. 3. saatimizdeyiz. Bu saatimizde de Boğazköy Aden testleri katkılarıyla başladık efendim. Birazdan anlatacağım detayları. 3 Ekim Cumartesi akşamı kimseye söz vermeyin. Zekeriya ünlü alkolsüz muhteşem bir sıra gecesi akşamında hoyratlar, uzun havalar, çiğ köfteler, halaylar, davul zurna. Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi 19'da kimseye söz vermeyin. Birazdan detayları anlatacağız. Mesajlarınızı Radyo Ekin okuyacağım. Instagram sayfam Serkan Lama Official sayfam. Instagram sayfamız 541-484-6060. 541-484-6060. Bu arada kaza yapan vatandaşların verilerini çalan, çok ciddi bir vurgun yapan hasar danışmanlık çetesine operasyon düzenlendi. Aralarında kolluk görevleri var, avukatlar var, sigortacılar var. 825 şüpheli eş zamanlı baskın yapıldı. Yani siz kaza yaptığınızda hemen sizi sigorta şirketi adı altında birçok kişi arıyordu değil mi? Bunların içerisinde dolandırıcılar var işte. O dolandırıcıların arasında kolluk görevlileri de var, avukatlar da var, sigortacılar da var. O yüzden bu çürük elmalar sektörden ayıklanacak. Avukat, sigorta, kolluk görevlileri arasından bu çürük elmalar ayıklanacak inşallah. Kimlik, banka hesabı, tapu bilgisi içeren birçok dolandırıcılığın arkasında da özel ve kamu kuruluşlarındaki bazı çalışanlar var. Bu çürük elmalar, sepetteki bu çürük elmalar inşallah el birliğiyle temizlenecek. Bu namussuzlar İnşallah kaybolup gidecek. Serkan abi rica etsem oy puşilim çalar mısın? Altın tekste çalışan Serkan abiye gelsin. İyi yayınlar demişsin. Salih göndermiş mesajını. Serkan ve trafikte seni dinliyoruz. Sami Fatma ben Deniz Kayserili. Ramazan hareketi bir türkü istiyoruz demişsin. Ramazan Kaya. Hareket bizim işimiz.

Sevgili Hakan, teşekkür ediyorum Hakan. Sana da armağan olsun. Sevgili Nebi abla, çok sağ ol. Bütün türküler sizin olsun, ne demek?

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Ve bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık. Boğazköy Aden, böyle çok uzaklara gitmeden ailenizle, sevdiklerinizle, çocuklarınızla nefes alabileceğiniz, hemen burada Fenertepe'yi geçince Boğazköy'de Aden, Arnavutköy'e gelmeden yaklaşık 200 dönüm üzerine kurulu bu mükemmel mekanda sizleri ağırlıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani uzaklara gidip mazotun fiyatını biliyorsunuz, benzinin fiyatını biliyorsunuz. Cezalar havadan, karadan, drondan ceza kesiliyor. Dönerken çile çekiyorsunuz. Niçin? Çocuklarımızı eğlendirebiliriz. Ailemize bir nefes alalım diyorsunuz. Ben 200 dönümden bahsediyorum. O da bizim kullandığımız alan. Daha fazlası var da 200 dönümü kullandığımız için söylüyorum. Hemen kapının girişinde kasabımız var. Kasabımızdan alışverişini yapın. Size ayrılan özel locada, özel locada ateşiniz kürekle geliyor. Odun ateşinde mangalınızı yapıyorsunuz. Yani o loca size ait. Ben mangalla uğraşmam dersen hemen restorantımıza geçiyorsunuz. 500 kişilik restorantımızda tüm kebap çeşitlerinden, hamburgerinden, pizzasına kadar her şey var. Çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz çocuk köyümüz var. Çocuk köyüne çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Bütün enerjisini orada atıyor. Sen de kumda kahveni içiyorsun. Kır kahvesinde. Hemen devamında çocuklarınızı ata bindirebilir, sizden ata binebilir. Midil atına kadar var. Çocuklarımız için küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Suların üzerinde kuğular görürsünüz, ördekler görürsünüz. Türkiye'nin en büyük kaydırağı bizde. 170 metre kaydırak Boğazköy Aden'de. Boğazköy Aden'de 200 dönümü ATV ile gezebilir, büyük bir safari yapabilirsiniz. 1500 kişilik kır düğünümüz, açık ve kapalı alanlarımız, kız isteme alanlarımız, gazoz atölyemiz. Yani neresine baksanız ferahlık var, oksijen var. Hem de burada Boğazköy'de, Arnavutköy'e gelmeden Fenertepe'yi geçince. Habibler, Fenertepe, Boğazköy. Ve 3 Ekim Cumartesi günü kimseye söz vermeyin. Olur ya, belki evlilik yıldönümümüz olabilir. Belki doğum gününüz. Belki önemli bir gününüz. Bayi toplantısı, iş toplantısı, aile toplantısı. 3 Ekim Cumartesi akşamı Zekeriya Ünlü, Urfa Sıra Gece'nin ustası, 20 kişilik dev ekibi mırrasıyla, çiğ köftesiyle, halayıyla, hoyratıyla ben de sahnede olacağım beraber. 3 Ekim Cumartesi günü 19'da bu güzel organizasyona sizleri bekliyoruz. Bu konsere bekliyoruz. Alkolsüz, ailenizle gelebileceğiniz Boğazköy Aden'de hemen rezervasyon numarasını vereceğim. Ayrıca biletler biletikse bilginiz olsun. Rezervasyon numaram da 531-248-45-45. 531-248-45-45. Instagram'da Boğazköy Aden'i takip edin. Bizden haberiniz olsun. Tabii artık biz serpme kahvaltıyı kaldırdık. İsrafa hayır. Geliyorsunuz, seçtiğiniz kadarını ödüyorsunuz. Ne kadar yiyorsanız, gözünüz neyi kesiyorsa o kadarını ödüyorsunuz. İsraf etmiyorsunuz. Artık serpme kahvaltı yok. Seçtiğiniz kahvaltı var. 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. 248-45-45. Sabah saat 7'den gece 12'ye kadar açıyoruz. O yüzden hafta içerisinde, hafta sonunda bu mükemmel mekanı, 200 dönümü çocuklarınızla eğlenmeyi ihmal etmeyin, olur mu? 0531-248-45-45 rezervasyon numaramız efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, sevgili Harun Demir, Kardem Auto, İstoç'ta. Hani bazen diyorlar ya, şu anda işler zayıf. Ya adamlar araba bulamıyorlar ki satsınlar. Araba bulamıyorlar. Yani şu anda dükkanların önünde araba yok. Hani işler kötü diyoruz ama çalışan da çalışıyor. Yani Kardem Auto, İstoç'ta selamlar olsun.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan Lama ile beraberimiz 15 itibariyle başladı. Günün ortasından başladık. Evet, dönüşte de beraberimiz olacak. Şu anda çalışanlar, emek verenler, uzun yolda olan, gurbette olan, tatilde olan tüm gönül dostlarımızı bir kez daha sevgiyle selamlıyoruz. Mesajlarınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız bu arada. Yani ben de izledim onu. Çok üzücü bir durum aslında. Bursa'da bir adam türedi. Üzerine üniforma giyiyor. Kendini... Yani... Mustafa Kemal Atatürk'e benzeterek düğünlere katılıyor. Bunun için de saatine 30 bin lira para alıyormuş. Yani şu cürete bak ya. Şu fütursuzluğa bak. Bir kere yetkisi olmayan askeri üniforma giymesi resmen suç. Kaldı ki bu ülkede Atatürk'ü korumak kanunu diye bir şey var ya. Atatürk sevgisi üzerinden maddi menfaat sağlayan bu insanlara nasıl düğünlerinize çağırabiliyorsunuz ya? Nasıl bir münasebet bu ya? Nasıl şov malzemesi yaptırabiliyorsunuz? Yani bunların zihinsel ve ruhsal durumunu merak ediyorum. 30 bin lira bayılıp konu komşuya fotoğraf göstererek ne diyorsunuz yani? Atatürk'ü mü getirdim diyorsunuz düğüne? Yani buna nasıl bir işlem yapılmıyor? Şaşırıyorum ya. Vallahi şaşırıyorum ya. Ya nereye gittiğimiz belli değil ya. Vallahi billahi nereye gittiğimiz belli değil. Ay ay. Peki devam ediyoruz. Nermin Özdemir. Üç sevdiğim sanatçıyı bir araya getirmişsiniz. Muhteşem bir türkü. Serkan Lama çalarsa en güzelinden, en değerlisinden, en kıymetlisinden çalar. Güzel yayınlar diliyorum demişsiniz. Çok sağ olun.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz, tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum, tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan

tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan Lam ile beraberiniz gün ortasında başlıyor ve gümbür gümbür devam ediyoruz. Mesajları birazdan okuyacağız. Saat 20'ye kadar burada olduğumuzu belirtelim. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Nesrin seni kırmayacağım, bir kız tadını istedimmişsin ama gerçek hayattan biliyorsunuz bizim cep hikayelerimiz çok meşhurdu. Devamlı bir cep hikayesi sizlerle paylaşıyorduk. Ara ara bunları da yapıyoruz. Nesrin de eskiden kalma, eskilerden kalma. Kız tadını ise ama gerçek bir kız tadını ise... Baba torunlarını görmek için sabah erkenden yola çıkıyor. Elinde torunlarına bir lokum alıyor. Bir de ev yapımı pekmez. Sitenin kapısına geliyor. Güvenlik kimlik istiyor. İçeri haber veriyorlar. Baba hafifçe boynunu büküyor tabii. Evlat evi. Kapısı kapı oldu yine. Gelin kapıyı açıyor. Telaşlı. Baba keşke haber verseydin. Ev dağılacak şimdi. Baba gülümsüyor. Dağılmaz kızım, dağılmaz. Biz iz bırakmadan severiz seversek. Torunlarına lokum uzatıyor, lokum almış dede. Gelin hemen uyarıyor. Diyor ki şeker yok baba. Biz temiz besleniyoruz. Çocuklara şeker vermiyoruz ve almıyoruz. Tabii baba yine bozulmuyor. Sadece lokumu cebine geri koyuyor. Torunlarına harçlık uzatıyor. Gelin yine elini uzatıyor. Baba sen emeklisin. Anca paran sana yeter. Sen paranı kendine sakla diyor. O sırada torununun sözü yüreğine oturuyor. Dede annem dedi ki biz emeklilerden para almıyoruz. İhtiyacımız da yok. Dedenin eli havada kaldı. Gülümsemek istedi, beceremedi. Çıkarken gelinin gözlerinin içine bakıp şöyle söyledi. Kızım, bizim ev küçük olabilir ama oraya gelen aç girmez. Kırık çıkmaz, gönlü daralmaz. Benim kapım kilit bilmez. Çaya haber verilmez. Varsa paylaşılır, yoksa helalleşilir. Şimdi evim büyük ama senin gönlün o kadar daralmış ki sofran çeşitli ama sohbetin eksik. Kapını güvenlik açıyor ama iç huzurun kapalı. Baba evine dönerken iyi ki emekli maaşın var. İyi ki devlet bizi mecbur etmiş emekliliğe. Tam biraz ilerledikten sonra telefon çalıyor. Telefonda oğlu. Sesi mesafeli. Baba diyor. Eve gelmişsin, hanımı çocukları üzmüşsün. Ve babasına ders verir gibi nasihat ediyor. Lütfen bizim evin düzenini bozma. Baba olduğu yerde duruyor, oturuyor. Rüzgar yüzüne vuruyor. Öyle mi oğlum? Siz kırılmayın yeter. Ben gelmem, aramam, lokum getirmem, harçlık getirmem. Biz uzaktan da severiz. Yeter ki siz sağlıklı olun. Baba telefonu kapatıyor. İçinden diyor ki meğer ev büyüdükçe yürek de küçülüyormuş. En ağır kapı evlat kapısıymış. Allah kimseyi evladına bile muhtaç

babam ah. Yokluğun ne kadar acıymış. Yetim kalmak ne kadar zormuş. Sen gidince anladık. Ah babam ah. Keşke şimdi burada olsaydın. Bastığın yerleri öper. Bir ömür boyu yanından ayrılmazdın. Canım babam, dertli babam, bizlere hakkını helal et babam.

0: Efendim 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarındayız. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla 3. saatimize veda edeceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Harika bir mekan, onu söyleyeyim. 200 dönüm üzerine kurulu, nefes alacağınız, oksijeni bol, cennetten bir köşe. Çocuklarınızın çok eğleneceği, sizin rahat edeceğiniz bir mekan. Kendin pişir kendin ye. Tabii ki Türk halkının vazgeçemediği ama ormanlar şu anda yasak. Geliyorsunuz, kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Kendiniz pişiriyorsunuz. Küçük böyle localarımızda, size ayrılan odalarda 6 kişilik 8 kişilik kürekle birlikte ateşiniz geliyor. Odun ateşinde mangalını yapıyorsun, mis gibi. Hayır ben uğraşmak istemiyorum dersen, restoranımız tüm kebap çeşitlerimiz pizzasından hamburgerine kadar var. Çocuklarımızın oyun oynayacağı çocuk köyümüz var. Çocuklarımızın ata bineceği bir çiftliği var. Midilli atına kadar var. Ders alabilir. Harika bir terapi. 170 metre Türkiye'nin en uzun kaydırağı var. Paintball, boya savaşlarının yapıldığı, gençlerin çok sevdiği alanımız var. Kır kahvemiz var. Tabii ki yine kışın ve yazın özellikle kır düğünü yapabileceğiniz, yazın ve kışın 1500 kişilik alanımız var. Doğanın içerisinde kız isteme alanlarımız var. ATV ile 200 dönümü dolaşacağınız, safari yapabileceğiniz, arkadaşlarınızla onlarca ATV ile keyif yapabileceğiniz alanımız var. Yani burası küçük böyle hayvan barınaklarının olduğu, suların üzerinde kuğularını göreceğiniz, ördekleri göreceğiniz, tavşanları göreceğiniz, yaban keçisinden böyle geldiğinizde keyif alacağınız bir mekan. Ve 3 Ekim Cumartesi akşamı da muhteşem bir konser var. Muhteşem bir sıra gecesi var. Alkolsüz, ailenizle eğlenebileceğiniz harika bir menü, zengin bir menü var. Sevgili Zekeriya Ünlü en güzel türküleriyle bizlerle olacak. Mırrası, çiğ köftesi, halayları, tabii ki hoyratları. Bu güzel organizasyon 3 Ekim Cumartesi günü olur ya, bir doğum günü, evlilik yıl dönümü, çocuklarınızla gelebileceğiniz, iş yemeğiniz, aile toplantınız, nefes alacağınız bir gün olsun. Eğleneceğiniz bir gün olsun. Olur mu? Rezervasyon numaramızı hemen verelim. 531-248-45-45 531-248-45-45. Hemen arayın. Biletler Biletix'te. Tükenmeden biletler. Hemen yerinizi ayırın. 3 Ekim Cumartesi akşam 19'da biz de orada olacağız. Sahnede olacağız. Boğazköy Aden Instagram'dan takip edin. Sultan Gazi'den gelirken Fenertepe'yi geçin, Arnavutköy'e gelmeden Boğazköy Aden'i göreceksiniz. 200 dönüm üzerine kurulu, harika, çocuklarınızla eğlenebileceğiniz. Bu arada serpme kahvaltıyı kaldırdık, bilginiz olsun. Artık serpme kahvaltı yok. Yani israfa son. Seçtiğiniz kadarını, yediğiniz kadarını ödüyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu da çok önemli bir detay. Seçtiğini öde, yediğini öde. 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Zekeriya Ünlü ile 3. saati noktalayalım. 4. saatimize merhaba diyelim. Kulağınız Radyo Ekin'de, Serkan kardeşin yayında.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim dördüncü saatimizdeyiz. Tekrardan herkese sevgiyle selamlıyoruz. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Günün ortasında başladık. 15 itibariyle başladık ve dördüncü saatimize merhaba dedik. Saat 20'ye kadar da beraberliğimiz Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda kardeşiniz, Türkülerin kardeşi Serkan Lama yayında. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram okuyacağız şimdi. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden 541-484-6060'tan ulaştırıyorsunuz. Sabah saatlerinde canımızı sıkan bir olay oldu, biliyorsunuz, izlediniz. Manisa'da bir lisede gerçekleştirilen okul saldırısı. Manisa'da sabah saatlerinde liseye bir saldırı düzenlendi. Manisa Turgutlu Albayrak Mahallesi'nde Niyazi Üzmez Meslek ve Teknik Lisesi ve Turgutlu Hasan Ferdi Meslek Lisesi Teknik Anadolu Lisesi çevresinde silahlı bir saldırı pompalı tüfekle gerçekleştirildi. 11 öğrencimiz yaralandı. İkisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 2011 doğumlu olan şahıs öğrenci yakalandı. Adalet Bakanı detaylı bir açıklama yaptı bu arada. Saldırganın dedesi, annesi, babası gözaltında. Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak demiş Bakan Gürlek. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak. Yani diyor ki yetiştirdiğiniz çocuktan sorumlusunuz. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ailelerin, arkadaşlarına, tüm eğitim camiasına geçmiş olsun diyoruz. Anne, baba ve dede gözaltında. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri, olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır demiş bakan. Durumu da hassasiyetle takip ediyoruz demiş. Maalesef eğitim döneminin başladığı ilk dönemde terör değil bir aşk yaşandığı söyleniyor tabii ki. Bu arada İçişleri Bakanı'nın da açıklaması var. Okul güvenliğini polisiye tedbirlerden ibaret görmüyoruz. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediği, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldikten sonra çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlaka kontrol etmeliler demiş Sayın Bakan. Çok önemli bir konuya parmak basmış. Aileler çocuklarının hangi sitelere girdiğini kontrol etmeli. Silahlar güvenli yere almanız gerekiyor. Her ailenin başına bir polis görevlendiremeyiz demiş Sayın Bakan. Üzücü bir olay yaşadık sabah saatlerinde. Peki, devam ediyoruz. Bu saatimizde de tabii ki evname katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Birazdan sizlere mutlaka bizden fiyat almadan, kampanyanın detaylarına bakmadan üzerinizden büyük bir yük alıyor evname. Detaylar birazdan sizinle buluşacak.

0: Evet, sevgili Selahattin abiyle de kısa bir böyle. O da şu anda İstanbul'da. Selahattin Bayram yönetim kurulu başkanımız. Ara ara yayınlarımızın sizlere daha iyi ulaşması için en iyi şekilde çalışıyoruz. Selahattin abi de Tokat'tan İstanbul'a teknik olarak da hem de genel toplantılar içinde ara ara İstanbul'da oluyor. Şimdi İstanbul'da Selahattin abiye de selamlar olsun. Teknik anlamda da Türkiye'nin her yerinden bizleri karasal yayınımızla ve tüm dijital platformlardan Türkiye'nin her yerinden ve özellikle cep telefonlarınızın Apple Store uygulamasından Android ve diğer telefonlarınızı indirebiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken Apple Store uygulamasına girip Radyo Ekin'i hem beğenmeniz hem yıldız vermeniz hem yorum yapmanız çok kıymetli. Cep telefonlarınızı indireceksiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir tıkla da cep telefonunuzdan rahat bir şekilde Radyo Ekin'i her yerde dinleyeceksiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, Evname katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Evname, eviniz bizimle şahane. Ve tabii ki harika bir kampanya. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, bize uğramadan sakın alışverişte final yapmayın. Çünkü biz üzerinizden yükü alıyoruz. Nasıl mı? Evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de. Evname Esenler 300'de. Evname Kağıthane'de, Çağlayan'da. Evname her yerde. Efendim, 129.900 liradan başlayan Evname'de mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız. En önemlisi ne biliyor musunuz? Alışverişini zaten çok uygun fiyatlardan yapacaksınız. Kampanyalar harika. 129 bin liradan başlayan fiyatlarla düğün paketleri, 79.900 liradan başlayan üçlü beyaz eşya paketlerimiz ve 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 liradan başlayan her şeyde, televizyondan buzdolabına kadar, genç odasından yatak odasına kadar her şeyde indirim var. Ama en önemlisi 3 ay ödeme yok. İlk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz ve 20 ay elden senetle ödüyorsunuz ve 6 ay muhafaza ediyoruz eşyalarınızı. İsterseniz hemen teslim, hemen kurulum, ücretsiz kurulum ve ücretsiz nakliye ile birlikte bütün eşyalarınız Evname garantisinde kurulum aşamasından finalde kullanana kadar. O yüzden bize gelmeden, bizi gezmeden sakın karar vermeyin, zarar edersiniz. Onu söyleyeyim. İrtibat numaramız 507-817-2434, 507-817-2434. Yazdın mı? Evname Instagram'dan takip et bizleri. 507-817-2434. Eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle Evname'ye geldiğinizde, alışverişinizi yaptığınızda, Radyo Ekin'den, Serkanlamadan duyduk geldik dediğinizde özel de bir hediye alacaksınız. O özel. Benden size özel bir hediye. Ve Eylül ayında Evname'de evin her köşesinde fırsat var. Bu fırsatları kaçırmayın. 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra da elden 20 ayda ödüyorsunuz. Yani üzerinizden büyük bir yükü almış oluyoruz. 0507-817-2434, 507-817-2434. Evname bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, devam ediyoruz. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin sayfam 541-484-60-60 gönder gelsin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylisi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylisi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylisi Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylisi Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, E-Devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylisi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

olur. Efendim ben haberimiz devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda gönüllerin ve herkesin gönlünde önemli bir yeri olan Radyo Ekin. Beraberimiz devam ediyor. Mesajlarınıza bakacağız. Instagram Radyo Ekin. 541-484-6060 ve WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız. Bu arada beyran çorbası Gaziantep'in ünlü. İçtiniz mi efendim beyran çorbası? Dünyanın en iyi 100 çorbası arasında ikinci sıraya yerleşmiş. Dünyanın en iyi ikinci çorbası seçilmiş. İlk sırada kim var derseniz Paraguay'ın Vori Vori çorbası var. Toplam iki çorbamız ilk 20 içinde yer almış. Ama Gaziantep'in beyran çorbası ikinci sırada. İstanbul'da acaba en iyi beyran çorbası nerede içilir? Nerede içilir? Paraguay Vori Vori çorbası içerisinde böyle tavuk, sebze ve otlar içeren, et suyunda pişirilmesiyle hazırlanan bir çorba. Vori Vori ülkenin kırsal ve kentsel bölgelerinde

Yine Japonya 5, Filipinler 6. Diğer çorbamıza bakacağız. Mercimek çorbamız. Kırmızı mercimek çorbamız. Vazgeçilmez. Her evde pişmezse olmaz. Kırmızı mercimek ve tavuk suyu, soğan, patates ve havuçla yapılan çok sevilen bir Türk çorbası olarak listeye girmiş. Genellikle tuz, karabiber, kimyon veya kırmızı biberle de tatlanan özel sos da yapıyorlar içerisine. Mercimek çorbası, tabii tarhana çorbasını da bir yere bırakmayalım yani. Yani bizde o kadar çok çorba var ki sayarsak hepsi listeye girmesi lazım. Öyle değil mi? Serdar, hayırlı yayınlar. Senden Ümraniye T tipi cezaevinde bulunan kıymetli abim Derviş Kerem Adıyaman Eyüp Acar için Ali Kınık'tan Ali Ayşe'yi seviyor çalar mısın? Ya da Hira Ezerdüş'ten Papatya çalarsan. Sertan göndermiş, Allah kurtarsın diyelim. Selamlar olsun. Gerçekten kadere mahkum olanlara. İyi akşamlar. Her günümüz sizinle geçiyor. Çok sağ olun. Nebahat Kırçal göndermiş mesajını. Kolay gelsin sıradaki türkü. Salim Karmış, teyze oğluma gelsin. Yasin Aluç göndermiş mesajını. Gelsin efendim. Erhan Şimşek, bizim gönülden bir türkü çalar mısın? Ne demek? Sevgili Erdal, şu anda sizleri Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiyorsun. Allah sabır versin. Vallahi. Sevgili Remzi abi, Çerkezköy'den sizleri dinliyoruz, eminsiniz. Çerkezköy'de selamlar. Devam. 20'ye kadar buradayız.

0: Efendim, dördüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Gün ortasında başladık. Eve dönüşte de beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evname. Tabii bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler çok iyi biliyor. Birinci Cebeci'de açıldık efendim. Esenler 300'de yıllardır zaten varız. Yine Kağıthane'de. İki şubemiz Çağlayan'da. Yani evname her yerde ve yapılan kampanyaların hepsi beraber hazırladığımız ve tabii ki tüketicinin, sizlerin hepsi hayrına. Zaten zor zamanlardan geçiyoruz. Esnaf da burada elinden geleni yapıyor. Elini, gövdesini taşın altına koymuş durumda. O yüzden evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar mutlaka evnameye uğrayın. Her yeri gezin ama evnameye de uğrayın. Çünkü en son aldıktan sonra gelenler çok üzülüyor. Hem fiyatları hem modelleri gördüğünde, trend renkler, hem koltuklarda, yatak odasında, genç odasında, yani beyaz eşyada, mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne varsa. 129 bin liradan başlayan fiyatlarla evlenmek isteyenler. Düğün paketlerimiz 129 bin liradan başlıyor. Hem de 3 ay ödemiyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Ve 20 ay elden ödüyorsunuz. Ve 6 ayda aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. Yani 1+1 komple ev paketi, köşe koltuktan yatağa, dolaptan yemek masasına, smart TV'den süpürgeye kadar 109 bin liradan yine fiyatlar. Üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 lira. 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990 lira. Eylül ayında evname'de evin her köşesinde kampanya var. Ve radyo ekinden geliyorum dediğinizde özel bir hediye alacaksınız, onu söyleyeyim. Alışverişi bitirdiğinizde o ayrı. Size ayrılmış özel bir hediye bizden var. Onu da söyleyeyim. İrtibat numarasını vereceğim: 0507 817 2434. 507 817 2434 irtibat numaramız. Sizleri sevgili Ersin'imiz, sevgili Özge, diğer arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız karşılayacaklar. Alışverişinizi geleceksiniz, yapacaksınız. En uygun ödeme şartlarında, aslında ödemeleri biz size uyduruyoruz. Siz nasıl rahat öderseniz, elden üzerinizdeki yükü almaya geldik. Hem de 3 ay ödeme yok, rahatsınız. Alışverişinizi yapacaksınız. 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız ve elden yapacaksınız. Elden senet. Evname bizimle şahane gerçekten. Birinci Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, Kağıthane Çağlayan'da, her yerde evname. Eviniz için ne ararsanız sizleri bekliyor. 507-817-2434 507-817-2434. Instagram'da evnameyi takipte kalın. Evnameyi mutlaka takip edin. Çünkü her gün, her hafta, belki her saat güncelleniyor kampanyalar. Hepsi sizin için. Daha ne yapayım ya? Benzin döküp kendimi mi yakayım?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim. Dördüncü saatimizi noktalayacağız. Mesajlarınızı birazdan okumaya devam edeceğiz. Instagram'da Radyo Ekin takip edin lütfen. Bizim değil, bu sayfa sizin sayfanız ve 541-484-6060'dan mesajlarınızı ulaştırın.

Evet, son saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum sizleri. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Gün ortasında başladık. Eve dönüşte de yanınızdayız efendim. Tabii şu anda çalışan, mesaisine devam eden, şu anda bizleri uzun yolda dinleyen, gurbette dinleyen tüm gönül dostlarımızı bir kez daha selamlıyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de Serkan kardeşinle, Türkülerin kardeşiyle yolculuğunuz devam ediyor. Son saatimizde mesajınızı okuyacağız. Birazdan Instagram Radyo Ekin sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 541-484-6060 541-484-6060'dan da mesajınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bu saatimizde, son saatimizde taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla devam ediyoruz. Birazdan detayları anlatacağım. Evinizde eğer el dokuması, kilim, aileden kalma, babadan, atadan kalma yıpranmışsa hiç merak etmeyin. O problemleri çözeceğiz. Birazdan detayları da sizlere aktaracağım inşallah. Bu arada Düzce'de güzel bir haber var. Düzce'de kapalı büfeden ekmek alan gençler Gölyaka'da parasını dolabın üzerine bırakmış. İşletme sahibi çok duygulanmış. Yani gençlerimizden bu hareketleri görmek çok kıymetli ve çok güzel. Düzce'de sabah iş yerini açtım. Ekmek dolabında bir miktar para fark ettim. Kamera kayıtlarına baktım. Çocuklar ekmeği almışlar, göstermişler kameraya. Parayı da göstermişler ve rafa parayı koymuşlar. Allah onlardan razı olsun demiş. Gençlerimizden hep umutluyuz biz inşallah. Sevgili Bülent abi taşmış halı tamir yıkama yönetim kurulu başkanı, bu güzel türküyü de sizlere armağan ediyorum.

0: Trend Grup Seyran yorumuyla armağan ettik bu güzel türküyü.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, taşmış halı tamir yıkama katkılarıyla beraberimiz devam ediyor. Öyle mahalle arasından geçici bir yer değil. Tam 50 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bir ustalık hikayesi. Taşmış halı tamir ve yıkama. Evinizde gözünüz gibi baktığınız, üzerine basmaya kıyamadığınız, atanızdan babanızdan kalma, el dokuması varsa, eski halınız, antik halınız var ise, kiliminiz var ise, bunlar problemli bir hale gelmiş size. Delik olabilir, boşluk olabilir, yırtılma veya saçakları yıpranmış olabilir. Hiç merak etmeyin, Türkiye'nin her yanından vereceğim numarayı arayacaksınız. Kargo ile birlikte, ücretsiz kargo ile birlikte 444-18-11. 444-18-11'den hallarınızı göndereceksiniz. Kilimlerinizi gözünüz gibi sakladığınız orijinal saçak tamirini yapacağız. Halısı tıraşlanacaksa tıraşlayacağız. Halısı boyanacaksa boyayacağız. Her türlü halı tamir hizmetinizi yapacağız inşallah. Instagram'dan taşmış halı tamir ve yıkamaya hemen girin. Yapılan işlemleri yerinde görün. Milyonlarca izlenmesi olan videolarımız tam 20 yıldır modern makinelerimizle yorganlarınızı, halılarınızı, battaniyenizi ve perdelerinizi profesyonel şekilde yıkayan, İstanbul içerisinde evinizden alıp evinize bırakıyoruz. Onlarca aracımız İstanbul içerisinde 530 552 377 44 44. İstanbul içerisinde de evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. 552 377 44 44. Üstelik WhatsApp üzerinden ücretsiz ekspertiz ile birlikte hizmet de alabiliyorsunuz. Sosyal medyada dediğim gibi 50 yıllık tecrübesiyle nerede yıkattığınız, nasıl yıkattığınız, nasıl yıkandığı, ne şekilde yıkandığı çok önemli. O yüzden ellerinizde halınız var ise, evet sizler Google'dan rastgele belki bir firma seçiyorsunuz ama bunun arkasını mutlaka bakın. Firmanın kurumsallığına bakın. Firmanın fiziki durumuna bakın. Acaba fiziki olarak çalışıyor mu? Merdiven altı mı? Çantacı olarak mı dolaşıyor? O yüzden lütfen bir muhatabınız olsun. İşte bu muhatabınız gerçek bir halı yıkama ve tamir. Kendi işinde lider, 50 yıldır kurumsallığını kanıtlamış. Türkiye genelinde 444-18-11, İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Benim de hemşerim Malatyalı, Fethürgel hemşerim sevgili Bülent abi. Uzun yıllardır ailesiyle birlikte hiçbir zaman teknolojiden de geri kalmıyor. Fabrikaya gittiğinizde zaten gelişmiş teknolojiyi de göreceksiniz. Hallarınızı yıkarken o halların üzerinde çocuklarınızın, bebeklerinizin ve yaşlarımızın nefes aldığını sakın unutmayın. O yüzden kullanılan ürünler çok önemli. Hallarınız zamansız bozulmasın. Doğru yerde yıkattığınızda uzun yıllar hallarınız ve yıkanan hallarımız hepsi garanti altında, onu da söyleyelim. Bizden dolayı yıpranan bir halı olursa bizim garantimizde. Taşmış halı tamir ve yıkama. 552-377-44-44 Instagram'da taşmış halı tamir ve yıkama. Lütfen takip edin. Hanımefendiler, bu telefon size lazım olacak.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz. Burası Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu. Serkan kardeşin yayında. Mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Son saatimiz ve son yarım saatimizdeyiz. Kıymetli teşkilat başkanımıza, sevgili Murat başkanımıza, şu anda gün gören de Milliyetçi Hakir Partisi İlçe Teşkilatı toplantı öncesinde şu anda da bizleri dinliyorlar. Kıymetli teşkilat başkanımız Murat başkanımıza, İlçe başkanımız sevgili başkanım Kemal Uysal'a, İlçe sekreterimiz sevgili Eyüp kardeşime, yine Birgül Karaman, kıymetli amcamızı kaybettik. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Mehmet amcamızı kaybettik. Orada bulunan tüm arkadaşlarımıza selamlar olsun. Yollar açık olsun. Sevgili Aziz Mirza, sevgili Mahmut Uzun, orada bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza, gönüldaşlarımıza

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servislerimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizler özel, 6 kat imarlı, Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim, sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44 Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama devam ediyor.

Tabii genelde güzel haberler vermeye gayret ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye günlerdir bu şahane hikayeyi konuşuyor. Bir yemek siparişi sitesinde kurye olarak çalışan gizli kahraman her gün sadece en ucuz ve yetersiz menüleri sipariş edebilen öğrenci bir genci fark ediyor. En ucuz, yetersiz bir menü. Duruma kayıtsız kalmayan kurye kendi cebinden ödeyerek gence fazladan yemekler götürmeye başlıyor. Genç mahcup olmasın diye de her seferinde sistemde bir hata oluşmuş, şirket size hediye gönderdi diyerek yemek paketlerken bu şekilde teslim etmiş. Öğrenci gencin durumu fark edip teşekkür paylaşımı yapmasıyla gerçekte ortaya çıkmış. Yani bu iyilik hareketi çığ gibi büyüyerek binlerce öğrenciye ulaşan dev bir askıda yemek kampanyasına da dönüşmüş. İnsanlar artık kendi siparişlerinden sonra bir de öğrenciler için askıda yemek söylüyor. Yani o yüzden ister inanın ister inanmayın, bu kadar kötülüğe rağmen iyilik hala aramızda dolaşıyor, bilginiz olsun. Eyvallah Hidayet Sungur. İyi akşamlar Serkan Bey. Çok sevindim Radyo 2'ne gelmenize. Sizleri bir önceki radyolarda dinliyorduk sürekli. Eyvallah. Sağ olun. Artık yavaş yavaş veda vakti yaklaşıyor.

0: Evet, biz de yükledik göçümüzü, buradan yavaş yavaş gideceğiz. Gitmeden önce de tabii ki bu saatimizin sponsoru, son saatimizin sponsoru Taşmuşalı Tamir ve Yıkama katkılarıyla veda edeceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O yüzden halınızı biraz önce de anlattığım gibi her fabrikaya, yani daha doğrusu fabrika var gibi gösteren, merdiven altı veya hiç fabrikası olmayan, sadece Google'a reklam veren yerlere sakın. Aman dikkatli olun. Halı yıkatırken sadece fiyatına değil, kullanılan temizlik ürünlerine bakmanız. Yıkama sistemine, kurutmasına, koşullarına, hijyenine. Böyle bir fabrika var mı? Taşmuşalı Tamir Yıkama 50 yıldır var ve devamlı geliştiriyor kendini. Çünkü yanlış ürün ve yanlış yıkama yöntemi halınızın rengini, dokusunu ve ömrünü etkiler. Yani halı temizliği sadece yıkamak değil, doğru ürünü, doğru yöntemi ve hijyeni çok iyi yapabilmek ve uygulayabilmek. Yani halılarınız emin ellerde olsun, temizlikte güven, sonuçta kalite olması lazım. Taşmuşalı Tamir ve Yıkama tam 50 yıldır bizimle efendim. Ve bunun yanında ailenizden kalan, miras kalan o kilimler, halılar, antika halılar, bunlarda bir probleminiz var ise, bunlar yıpranmış ise, delik veya boşluk durumu varsa, yırtılmışsa, saçakları deformasyon yaşamışsa, bunları Taşmuşalı Tamir Yıkama Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo ile uzman ellerde aslına uygun bir şekilde orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması, halı boyamasına kadar. Taşmuşalı Tamir Yıkama'dan hemen Instagram'dan girin. Milyonlarca izlenen videolarımıza bakın. Nasıl yapılıyor, boyanıyor, tamir ediliyor ve temizleniyor. 20 yıldır modern makinelerimizle halılarınızı, perdelerinizi, yorganlarınızı, battaniyenizi en iyi şekilde yıkayan Taşmuşalı Tamir Yıkama. İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Araçlarımız İstanbul içerisinde evinizden alıyor evinize. Temizlenmiş bir şekilde, hijyen bir şekilde poşetlerinde bırakıyor. 444-18-11 Türkiye genelinde halı tamiri için ücretsiz kargo ile birlikte bizlere ulaşabiliyorsunuz bu numaramızdan. 444-18-11 ekspertiz için de 552-377-44-44. Yani halı yıkatmak sadece kir çıkarmak değil, kullanılan deterjan, şampuan, suyun kalitesi bile, yıkama sistemi ve kurutma koşulları bile çok önemli. Yanlış ürünü, yanlış uygulama halınıza zarar verebilir. Siz halınızı teslim ediyorsunuz, nasıl yıkandığını biliyor musunuz? Çok önemli. Taşmuşalı Tamir ve Yıkama rüştünü ispat etmiş, kurumsallığa kavuşmuş, 50 yıldır sizinle dev fabrikasıyla halılarınıza talibiz. 444-18-11 Türkiye geneli, İstanbul içerisinde 552-377-44-44, 552-377-44-44. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın, özellikle hanımefendiler. Evet, eşler çalışıyor, evde temizlik zamanında da halılar, işte bir yer aranıyor. Ama doğru yeri bulmak önemli, ben size doğru adresi verdim. 552-377-44-44.
1: Reklam.
0: Evet, Almanya Stuttgart'tan Sivaslı Hakan, size de armağan olsun. Almanya'ya selamlar olsun. Yine şu anda bizi İsveç'te dinleyen Ekin dinleyicilerine, tüm Türk halkına selamlar demişler. Özel selamlarımı iletiyorum. Eyüp Hacini göndermiş mesajını İsveç'ten. Hem İsveç'e hem Almanya'ya, gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. Efendim yarın saatler 15'i gösterdiğinde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Dinlediniz, dinlettirdiniz. Müteşekkiriz. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster, kurtulamaz.

0: Arena.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'de. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaramızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ, bakın buraya dikkat edin, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de, Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-6060 0541-483-6060
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh, başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız, burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika. Denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde. Elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60.
3: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin...

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Sevgili Radyo Ekin dinleyenler, Ekin Gayrimenkul olarak muhteşem bir projeye imza attık. Bu projeyi anlatmadan önce size iletişim numaramızı vereceğim. Kaydedin. İlk arayan 15 kişiye sürprizimiz var. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 numaralarımızı kaydedelim. Bu muhteşem proje Tekirdağ. Bakın buraya dikkat edin. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Tekirdağ Marmara Eylesi Sultanköy'de. Yerlerimiz 6 kat imarlıdır. Altını çizerek bir daha tekrarlıyorum. 6 kat imarlıdır. Bugüne kadar imarlı yeriniz yok mu diyenler bu muhteşem projeyi can kulağıyla dinlesin. Denize sadece 1 kilometre. Yerleşimin dibinde, elektrik suyu yanı başında. Muhteşem bir proje. 6 kat imarlı. Peki kaç metrekare? Sizler için özel hazırladığımız 300 metrekare parsellerimiz hafta içi hafta sonu servis evimize gidip görebilirsiniz. Biraz önce bir numara vermiştim. Tekrarlıyorum. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 İstanbul'a sadece 45 dakika. Yani İstanbul'un arka bahçesi. Gelişime açık, muhteşem bir yerde. E5 üzerinde. Buradan ailenizle, sevdiklerinizle hem denize girebileceğiniz, hem güzel vakitler geçirebileceğiniz muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Yerimiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. 6 kat imarlı. Burası çok önemli bakın. 6 kat imarlı. 300 metrekare parsellerimiz var ve sınırlı stoklarla. Sizler de hemen arayın. Yerlerinizi ayırtın. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent metrobüs durağından her sabah 10 ile 11 arası kalkan servislerimizde siz de yerinizi alın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Buranın fiyatı nedir diye soruyorsanız burası görülmemiş bir fiyatla, görülmemiş bir kampanyayla sizlerin olacak. 300 metrekare parsellerimiz 1.700.000 lira. Yanlış duymadınız. 1.700.000 lira. İlk arayan, peşin alım yapan 15 kişiye %10 indirim. Sizlere özel fiyatımız indirimli. Peşin fiyatına 1.5 milyon lira. Piyasayı alt üst ettik. Bütün emlakçılar soruyor, siz bunu nasıl yaptınız? Ekin Gayrimenkul isterse yapar. Çünkü gücünü sizden alıyor. Biz Radyo Ekin, Ekin TV ailesi ve Ekin Gayrimenkul olarak sizlerle birlikte birçok projeye imza attık. Kazandırmaya devam ediyoruz. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Projemiz Tekirdağ, Marmara Eylesi, Sultanköy'de. Yerimize gidiyoruz, görüyoruz, ofisimize geliyoruz, sözleşmemizi yapıyoruz. Tapu girişlerini yapıyoruz. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Tapu masrafları da Ekin Gayrimenkul'den. Bitti mi? Bitmedi. Tapuya gidiyoruz, tapunuzu alıyorsunuz, ödemenizi o zaman yapıyorsunuz. Tapu öncesinde ödeme yapmıyorsunuz. Tapunuzu alıyorsunuz, e-devletinize düşüyor ve ödemenizi öyle yapıyorsunuz. Tapunuzu aldığınız an biz hemen sizin yerinizi tel örgüyle çeviriyoruz, size öyle teslim ediyoruz. Bakın, tel örgüyle çevirip öyle teslim ediyoruz. Yok böyle bir proje. Piyasayı alt üst ettik. Patron çıldırdı. Evet, sizlere özel 6 kat imarlı Tekirdağ, Marmara Eylesi ve Sultanköy'de. İstanbul'a sadece 45 dakika, denize 1 kilometre, yerleşim yerinin dibinde, elektrik suyu gelmiş. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Hemen arayın. Evet, ne dedik? Biz Radyo Ekin ailesi olarak aile olduk, dost olduk, can olduk, can can olduk. Ofisimizde çayımız hazır, biz de hazırız efendim. Sizleri bekliyoruz. Son kez numaramızı hatırlatıyorum. 0541 483-60-60 0541-483-60-60 bize ulaşın, yerlerinizi ayırtın. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun.
0: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541-483-60-60 0541-483-60-60.
3: Türk'ün neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

Radyo Ekin. Amanin amanin yam. Tiridine tiridine bam. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım. En keyifli türküler, en

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Son vapurla ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta
2: en hüzünlü türküler
1: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Ekin.
1: Bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yarama. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çezerdi? Koyun gur dile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum beni.

0: Benden
1: Radyo Ekin.
0: Haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardı

alem, bunca kırıklık, bunca acı, seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sanadır.

Çok canım yanıyordu. Gördüklerimden ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

Bu şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler.